Ayrılık acısını sonunda çektirdin ya. Sensizliğin sancısını sonunda gösterdin ya. O kara gözlerine hasret bıraktın ya. Yollarım karanlık, kendimi kaybettim ben. Bilirsin ki sensiz hiçbir şey bu beden. Umutları, sabahları, sevdaları, yıkılan yarınları yeniden kuramam ki ben. Ellerin ellerimden çok ama çok uzakta. Yüreğim sensiz, şerefsiz bir tuzakta.

uzun giden hasrete süren bir hamen oldu akşamüstü. Niye ağlamışım

geçen giden günleri, çektim çile dertleri.

bile güzeldi. Sensiz yaşamak hayatın en çekilmez derdi oldu. Derin bir yalnızlık bu yaşadığım şimdilerde. Bir başımayım koskoca evrende. Biri olsun istiyorum. Hem dost hem sevgili.

Menin ne olduğunu bilir misin sen? Sensiz burada yanıyorum, ölüyorum, bitiyorum. Sensiz olmak bana en büyük ceza. Gel artık, gel, gel, gel. Seni çok seviyorum.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir istikameti üst depo onarımı nedeniyle trafiğe kapalı. Çalışmalar süresince trafik akışı Samsun istikametinden çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ile 53. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Yozgat il sınırı Yıldızeli yolunun 46 ile 51. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı başlıyor.
6: İlk bana yanlış yapanlardan mı başlayalım? Yoksa etrafımdaki adam görünüm adamlardan mı? Haydi bakalım. Aynen.

0: Türkiye'yi uyandıran adam.
1: Gönül dostu Şener.
2: 8 Eylül Salı sabahı, günaydın. Hoş geldiniz.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
4: Detaylar TürkTelekom.com.tr'de.
0: İlaç Gibi Radyo.
5: Selam, ben Piraye.
6: Ben de Rutkay.
5: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
7: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
8: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr.
7: Bankkart, seni düşünür o.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
10: Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Boyner Now'la yap, 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Son gün 14 Eylül.
11: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
12: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen laptopunu okula dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
13: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi AnadoluHayat.com.tr'de.
14: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
15: İlaç gibi radyo.
16: Reklam.

Salı sabahı, hava çok güzel, günlük güneşlik. Bir duyurumuz var, dikkatimi çekti haber. 15 bin liralık kiralık konut haberi var. Yakında bununla ilgili çalışmalar başlayacak. Ama asıl önemli olan son zamanlarda oturduğum semtte, hepinizin semtinde vardır mutlaka, kentsel dönüşüm adı altında birçok yer yıkılıyor. Yeni apartmanlar yapılıyor. Tabii ki burada devlet desteği de yarı yarıya, devlet desteği de biraz daha böyle işi kolaylaştırıyor. Geçtiğimiz günlerde bununla ilgili bir haberle karşılaşmışım. Bu sene sondu. Bu sene son olunca 3-5 senedir anlaşamayanlar anlaşmaya varıp onlar da evlerini kentsel dönüşüme verdiler, müteahhitlerle anlaştılar. Ve yıkım çoğaldı. Öyle böyle değil. Her mahalle, her sokak yıkımla dolu. Kamyonlar, demirler, bilmem neler. Diyorduk ya tabii son artık. 2027'de yok. O yüzden insanlar bu kadar koşturuyor. Güzel haber mi? Bir kötü haberim var muhabbetinde diyor. Yani bilmiyorum, kafanız karışacak. Nasıl haber? Bir sene daha uzatılmış, bilginiz olsun. Yarı yarıya. Bir sene daha uzatılmış. Daha çok yıkım göreceğiz. Durum onu gösteriyor.

0: Hadi.
1: Antalya'ya bir geçmiş olsun diyelim. Orman yangını Antalya'da kendini göstermiş. Alevler yerleşim yerlerine ulaştırıyor. Haberin detayında 3 mahalle tahliye edilmiş. Antalya Aksu ilçesinde ormanlık alanına çıkan yangın çok geçmiş olsun. Döşemealtı ilçesine ulaşmış. Oradaki dostlara selam olsun. Görevliler müdahale ediyor, söndürülmeye çalışıyor. Haberin detayında şu saat itibariyle durum ne bilmiyorum ama büyük geçmiş olsun. Rabbim büyüğünden beterinden korusun inşallah.

Sonra Fadime'ye günaydın deyip Salih'e geçelim. Salih, sana da günaydın. Bir yıl daha uzatılmasından yanayız. En azından sağlam evlerde otururuz diyor herkes. Kayseri'den Yusuf. Günaydın arkadaşlara, selam. Burhan Bey, morali bozuk bir şarkı armağan eder misin? Bu düzeltir mi bilmiyorum ama güzel bir şarkı. Bir baksın bakalım. Beğenmezse yenisini veririz.

Ankara'dan Safiye, Antep'ten Ökkeş. Günaydın. Antalya'dan Serkan. Çok büyük yangın var abi Antalya'da, Aksu'da. Dün akşamdan beri ciğerlerimiz yanıyor. Senin mi aslanla insanların biraz daha dikkatli olmalarını rica ediyorum diye mesaj atmış sevgili Serkan. Hep söylüyoruz. Hep ama hep söylüyoruz ve hala arabanın içerisinden yola çöp atan insanlarla aynı ortamda yaşıyoruz. Aynı yolda gidiyoruz. Aynı yerde yemek yiyoruz. Aynı havayı soluyoruz. Gittiği piknikte ortalığı temizlemeyen çöplerini bırakan, girdiği denize poşetle çöp atan, sana ne kardeşim sen mi topluyorsun diyen insanlarla aynı havayı soluyoruz. Aynı yerde yaşıyoruz. Allah yardımcımız olsun.

0: İlaç Kimi Radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç Kimi Radyo.
3: Okullar açılıyor. Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
5: Ama dememek için Emma Sigorta.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe.
8: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
9: Bank kartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bank kart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
10: Bankart, seni düşünür o.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
12: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
14: İstersen Neon 1.
8: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
15: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
16: Albert Genau cam balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
17: Albert Genau cam balkonun adı soyadı.
18: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor. Bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
19: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
16: Albert Genau cam balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
17: Albert Genau cam balkonun adı soyadı.
20: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
21: HDI Sigorta.
22: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World Puan. World Card'ın ile...

0: ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve Worldcard.com.tr'de.
1: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: İlaç gibi radyo.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.
5: Ya çok korkuyorum değişeceksin diye. Yani eğer böyle bir şey olursa biz herhalde bunu atlatamayız.
6: Biz kim? Saf bir ruh.
7: Dedin Amerika'da yaşamak ister mi?
6: İlişkimizi yine daha bu kısma gelmedik.
7: İstese kabul edeceksin yani.
8: Kızın gelin oluyor. Koş yetiş bacım.
9: Hayırlı haber aldım da geldim. Gene dünür oluyormuşsun.
4: Geçen hafta sizlerin ilgisiyle tüm kategorilerde birinci olan Tuzlu Kahve ikinci bölümüyle bu akşam saat 20'de Star'da.

okullar açılmadan düğün sezonu devam ediyor. Her düğünde özellikle sizin kendi düğününüzde size takılan takıların hepsi borç, biliyorsunuz değil mi? Yıllardır bu böyle değişmeyen bir kural. Çok ilginç bir düğün beklentisiyle bir haberle karşılaştım. Paylaşmadan geçemeyeceğim. Gelin mekanlığa veda partisi yapacak. Bu yapılacak olan partiye 6 ay var. Daha mekanı bile belli değil. Mekanlığa veda partisine katılacak olan arkadaşlardan adam başı belli bir ücret istiyor. Gelin istiyor bunu. Evet. Hani biz yaparız almanı sülade kutlayalım, bir yerde yemek yiyelim, herkes kendi cebinden öden. Onu ödüyorsunuz, o ayrı. Bir de ayrıca diline para götüreceksiniz. Para veren bu yemeğe davetli. Bu parayla düğün öncesi kendisini şımartmak istediğini söylüyor. Düğün yeri belli değil, düğün davetiyeleri dağıtılmış. Davetiyede de şöyle bir şey var. Hiçbir şekilde takı değil, nakit ödeme istiyor gelinle damat. Bir statüleri yok. Damat sigortalı bir işte çalışıyor. Gelin damadın sigortasından faydalanmak için böyle bir karar almış. Düğündeki o nakit yardım, yani nakit destek içinde, başka bir şey istemiyoruz. Sadece nakit para istiyoruz. Güzel bir yere balayına gideceğiz. Bize para lazım diye de açıklama yapmış. Açık sözlü. Niçin evleniyorsun? Asıl burası güzel. Aslında evlenmek gibi bir niyetim yok ama. Damadın sağlık sigortasından faydalanmak için evleniyorum. Demiş.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 8 Ekim Salı, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar yaptı. İstanbul'da kiraları düşürmek için başlatılan 15 bin kiralık sosyal konut projesinde başvuruların önümüzdeki hafta alınacağını söyledi.
2: Kiralık konutlarımızla ilgili başvuruları 14 Eylül'de almaya başlıyoruz. İnşallah Ekim ayında ilk 1000 kiralık konutumuzu kurasını çekeceğiz. Evleri piyasa rayiçlerinin altında kira bedelleriyle vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız. İstanbullulara bir müjde daha vermek istiyorum. Bu yıl sonu bitmesi planlanan yarısı bizden projemizin süresini 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıyoruz.
1: Gündeminde Hürmüz Boğazı krizinin ekonomiye etkileri de vardı.
2: Savaşın faturasını ilgili ilgisiz herkes ödemektedir. Petrol fiyatları tarihi seviyeleri görmüş durumda. Bilhassa dizel fiyatlarında daha önce görülmedik artışlar yaşanıyor. Hürmüz Boğazı'ndaki düğüm çözülmedikçe petrol fiyatlarındaki artışların herkesi zorlamaya devam edeceği anlaşılıyor.
1: Antalya orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Aksu, Kepez ve Serik'teki yangınlar nedeniyle bazı mahalleler tahliye edildi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor. 2011'de Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yeni bir soruşturma başlatıldı. Olay tarihinde cezaevinde görev yapan 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Firari bir şüpheli ise aranıyor. Yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarmak suçlamasıyla yürütülen soruşturmada eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek ifade verdi. İki isim adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da dün ifade vermek için Ankara Adliyesi'ndeydi.
3: Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir başbakan düşüncesini ifade ettiği için şüpheli sıfatıyla adliye çağrıldı.
1: Ahbap Derneği'ne ilişkin soruşturma derinleşiyor. 20 ilde birçok adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Uyuşturucu soruşturması kapsamında 9 aydır tutuklu olan gazeteci Veys Ateş ilk duruşmada tahliye edildi. Ateş uyuşturucu kullanmadığını, iddiaların iftira olduğunu savundu. Girne açıklarında batan feribotta kaybolan 14 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Bir kişinin daha naaşına ulaşılmasıyla can kaybı 14'e yükseldi. Silivri açıklarında Asu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin 10 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalar 720 metre derinlikte gemi enkazının olduğu bölgede yoğunlaştırılmış durumda. Tiyatro sahnesinde, sinemada ve televizyon ekranlarında farklı karakterlere hayat veren oyuncu Serhat Kılıç'a veda. Dün 51 yaşında hayatını kaybeden Kılıç için İstanbul'da Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören yapıldı. Yakınları, sevenleri ve sanatçı dostları son veda için oradaydı.
4: 30 yıl yetmedi be Serhat'ım. Yetmedi kardeşim. Seni çok özleyeceğim.
5: Yüreğine dokunduğun insanlarla yaşamaya devam edecek. Huzurla uyu arkadaş.
6: Bir gün Serhat'ın cenazesinde bulunacağım hiç aklıma gelmezdi. Buradaki tüm dostları gibi. Hep acelesi vardı. Ölümü de acele oldu sanki.
7: O 80'lerdeki karakteri sanki böyle bir insanlara şey gibi geldi. Akraba ölümü gibi, komşu ölümü gibi geldi.
8: Aktörlüğün dışında da Türk tiyatrosuna gençlere, öğrencilere katkıda bulunmak için çok uğraşan bir arkadaşımızdı.
1: Cumartesi akşamı evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Kılıç'ın cenazesi bugün memleketi Ankara'da toprağa verilecek. Okula uyum haftası başladı. Okul öncesi ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencileri için ders zili dün çaldı. Yeni eğitim öğretim yılı tüm öğrenciler için 14 Eylül pazartesi günü başlayacak. Sırada bizden bir haber var. Bugün Tuzlu Kahve Günü ilk bölümüyle seyircilerden tam not alan ve tüm kategorilerde birinci olan Star'ın yeni dizisi Tuzlu Kahve'nin ikinci bölümü bu akşam yayınlanacak. Yıldızları bir araya getiren Tuzlu Kahve için saat 20'de ekran başında olmayı unutmayın.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne %0,99 değer kazancıyla 14.151 puan seviyesinden başlayacak. Serbest piyasada da dolar 48.46, euro 56.37, gram altın 6.911 liradan işlem görüyor. Bitcoin de 78.000 dolar bandında. Şansa kalmaz işimiz,
9: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor.
1: Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu bugün başlıyor. Türkiye'nin 19 yıl sonra iki takımla katıldığı turnuvanın açılış gününde 6 maç var. Arda Güler'le Real Madrid saat 22'de Inter'i ağırlayacak. Galatasaray'ın yarın Sporting deplasmanına çıkacağı Devler Ligi'nde Fenerbahçe ise Perşembe günü Roma'yı konuk edecek. Milli para yüzücü Defne Kurt Avrupa şampiyonu oldu. Kocaeli'deki şampiyonada kadınlar 50 metre serbest finalinde mücadele eden Defne Kurt 27.45'lik derecesiyle altın madalya kazandı. Pota'nın perileri Dünya Kupası'na veda etti. Ay Yıldızlılar C grubundaki 3. maçında Porto Rico'ya 75-71 yenildi. Şansa kalmaz işimiz,
9: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
10: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
0: Otopratik. Hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklıklarda sonraki günlerde de önemli değişiklik beklenmiyor. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 27, Ankara açık 25, İzmir az bulutlu 34, Bursa az bulutlu 29, Antalya açık 38 derece.
10: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
11: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
0: Yol durumu.
1: Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir istikameti üst depo onarımı nedeniyle trafiğe kapalı. Çalışmalar süresince trafik akışı Samsun istikametinden çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ile 53. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Yozgat il sınırı Yıldızeli yolunun 46 ile 51. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
11: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Adam. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Valla ben kimsenin yarasına tuz basmadım. Zaten herkeste var olan yara bu. Tuz yetmez. Ablam. Müessir abla, tuz yetmez. Geçen gün durakta otobüs bekliyoruz. Soğuk içeceğini içti. Kutuyu kaldırıma koydu. Bıraktı gitti diyor. İhtiyar delikanlı. Deveye sormuşlar. Neren eğri? Neren doğru ki demiş. Gerisini biliyorsun zaten. Karşıyaka'dan Hatice abla günaydın. Gelinin isteklerine biraz gülmüş de. Artık böyle. Bu gene normal. Kızcağızın istekleri normal. Bir de kızın babası. Bizde oluyor genelde bu. Kızı verirken neler neler istiyor. Neler neler istiyor. Sanki futbolcu yetiştirmiş, bonservis istiyor.

0: ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: Marmara'da hava açık ancak Poyraz kuvvetli esiyor. İç Anadolu güneşli, rüzgar çok sert. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları Sinop ve Artvin çevreleriyle Tokat'ın kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Sel su baskını Yıldırım Heyelan yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege kıyıları ve İç Anadolu'nun güneydoğusunda fırtınaya dikkat.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
3: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
3: İlaç Gibi Radyo.

0: saf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
2: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
1: Pilot Garaj Auto Expertise.
4: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar Fiat.com.tr'de.
5: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Gollük pasları kaçırmamak için o sene bu sene logoya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
6: Her güzele bir Mendus.
7: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
8: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
9: Mondium'a bak.
10: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
11: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit.
12: Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
13: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.
14: İyi gelir hissi, mevsimi yok şimdi. Tatil budur hissi, tatil budur hissi.
15: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
16: Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit.
12: Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
17: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
11: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit.
12: Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
18: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs, üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
19: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
2: Serkan.
3: Efendim abi.
2: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara, bankanın güzeli.
6: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
7: İlaç gibi radyo.
8: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
7: İlaç gibi radyo.
9: Reklam. ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı devam ediyor.

Geçtiğimiz salı akşamı Star TV'de ilk bölümü yayınlandı biliyorsunuz Tuzlu Kahve'nin. Müthiş bir oyuncu kadrosu. Canım sen... Bir ben yokum dermişleri. Eda Ece, Buğra Gülsoy, Nebahçe'de, Binnur Kaya, Şevval Sam, Sarp Akar, Apak, Settar Tanrıören, Cengiz Bozkurt, Yasemin, soyadım değişti de ergene kızlık soyadı herhalde, onu kullanıyor galiba boşandıktan sonra. Ama herkes muhteşem oynuyor dizide. Ratinglerde birinci sırada çıktı. Bu akşam ikinci bölümü var Star'da saat 20'de. Tuzlu Kahve'nin Star ekranlarında saat 20'de. Yok yok. Muhteşem bir kadro. Harika bir dizi.

0: Basıncılık.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 8 Eylül Salı gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. NTV Haber Portalı'nın manşetiyle başlıyoruz. Antalya'da orman yangını, evler boşaltıldı. Antalya'nın 3 ilçesi Kepez, Serik ve Aksu orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevlerin yaklaştığı yerleşim yerleri tahliye edildi, bazı evler yandı. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması devam ediyor. Kaşif Kozinoğlu dosyası yeniden açıldı. TRT Haber'de öne çıkan başlık, Silivri cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybettiği değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 10'u gözaltına alınırken bir şüphelinin yurt dışında firari olduğu belirlendi. Devam edelim Hürriyet gazetesiyle. Logonun hemen altında dikkat çeken başlık, kimse farklı hayale sürüklenmesin. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu topraklarda kurduğumuz son devletimiz olan Türkiye Cumhuriyeti'ni binlerce yıllık yolculuğumuzun en nadide halkası olarak görüyoruz, dedi. Erdoğan, soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemesin, bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız, bölgemizdeki hasmane adımları tribünden seyretmeyiz. Ülkemizin güçlenmesinden rahatsız olanlar bizi yolumuzdan döndüremez, dedi. Gökçek çiftine adli kontrol, yine Hürriyet'ten bir başlık. Yurt dışına kayıt dışı para aktarıldığı iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçek'in ardından oğlu Ahmet Gökçek'le gelini Hülya Gökçek'le dün Ankara Adliyesi'nde şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Gökçek çifti hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. Şimdi de Milliyet gazetesinin ilk sayfasına bakıyoruz. Yeni parti sokağa iniyor, dikkat çeken başlıklardan biri. Yeni parti genel başkanı Özgür Özel seçim startını verdi. Milletvekilleri 10 Eylül'de sahaya iniyor. Türkiye'nin rotası büyüme ve kalkınma, Sabah'ta manşet bugün. Milletin refahını artırmak için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirten Başkan Erdoğan, Türkiye ekonomisini kalkınma ve büyüme rotasında tutuyoruz, dedi. Yine ilk sayfadan bir başlık, deprem yardımları depoda çürüdü. Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği soruşturmasında 47 şüpheli daha gözaltına alındı. 5. dalga operasyon kapsamında İzmit'teki bir depoda arama yapıldı. Vatandaşlardan toplanan yardımlarla depremzedeler için alınan 895 çadır, 600 portatif yatak, 378 kampet, 11 su deposu bulundu. Uyku tulumu ve tekerlekli sandalyelerin çürümeye terk edildiği ortaya çıktı, deniliyor detaylarda. Sözcünün manşetine bakalım şimdi. İktidar köprü halk ceketini satıyor. Türkiye yüzyılında memleketin umumi manzarası bu. Fabrikalar, arsalar yetmedi, satış sırası köprülere geldi, uçacak denilen halkınsa kolu kanadı kırıldı, aç kalan kaldırımda tezgah açtı, ceketini, halısını satmaya başladı. İstanbul Rami'de her pazartesi ikinci el pazarı kuruluyor, emekliler, asgari ücretliler tramvay durağının kenarında tezgah açıyor, evinde kullanmadığı eşyasını satıyor. Ben eleştirdim, aşağılamadım, bir başka başlık Sözcü'den. Davutoğlu savcıya ifade verdi, çıkışta böyle dedi. Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlaması için hakaret etmedim, hesap sordum, dedi. Soruşturmaya konu olan 5 yıl önceki sözlerinin arkasında olduğunu belirtti. Kralmüzik.com.tr'den bir başlıkla bitirelim. Bugün Tuzlu Kahve Günü, ilk bölümüyle seyircilerden tam not alan ve tüm kategorilerde birinci olan Star'ın yeni dizisi Tuzlu Kahve'nin ikinci bölümü bu akşam yayınlanacak. Yıldızları bir araya getiren Tuzlu Kahve için saat 20'de ekran başında olmayı unutmayın. Bu hatırlatmayla biz de basın turunu tamamlamış olduk. Yarın sabah tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın.
0: Basın turu.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

ver coşkuyu. Eskişehir'den hava mesai başlamadan kulaklığı taktık dinliyoruz diyor. Aman dikkatli olun. Şemsettin Altıntaş. Hoş geldin Ordu'dan Tülin. Yine her zaman olduğu gibi 7 sülale bizi dinliyorlar. Onlara da bir selam gönderelim. Günaydın. Herkesi yazmış. Bu sefer herkesi okumayalım. Herkese diyelim. Buongiorno. Hasan ve Fırat. Bütün oyuncular güzel ama Bindur Kaya'ya bayıldım. Erkek çocuk annesiyim. Acaba ben de mi öyle olacağım diyor. Hepsi aynı. Yollarına... Bütün erkek anneleri hepsi aynı. Evden biliyorum. Gittim. Değişen bir şey olmuyor. Bak, bak, bak. Yollarında tosun olayım. Gaziantep'ten Kaptan Hüseyin. Ve...

Allah'ın akıllısı Donald Trump, ay Amerika'nın demiş. Güneş de bizim. Ha, ne var? Güneş de bizim. Hadi bakalım ne olacak? Gel al bakalım alabiliyorsan. Dünya akıllıya hasret hale geldi. Şimdi milyonlarca kiracı ve ev sahibini yakından ilgilendiren bir haberiniz var. Bugünün yüzünüze tebessüm ettirebilecek son haberi olsun. Ki bizde haber çok. Arkamızda NTV var. Bizde haber çok. 8.41 itibariyle apartmanlarda günlük hayatın sıradan bir parçası olarak görülen bazı davranışlar komşular arasında hukuki anlaşmazlıklara yol açıyor. Ki bunların başında en önemlisi, size sorsam o kadar çok sayacaksınız ki. Ama çamaşır asmak birinci sıraya gelmiş. Balkona çamaşır asmak. Yargıtay'dan çıkan son karara göre tek bir şikayet bile ağır ceza almanıza sebep oluyor. Astığınız çamaşır alttaki komşuyu rahatsız ediyorsa, hele de onun astığı çamaşırın üzerine çamaşır asıyorsanız, ağanın çamaşırı üzerine çamaşır mı olur? Misali, çok büyük ceza yiyorsunuz. Nerede eski günler? Komşum sen çamaşır asacaksan ben asmayayım diyenler nerede?

0: ETS'nin sunduğu gönül dostu Şener'le sabah kuşağı devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
4: Detaylar TürkTelekom.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
5: Vakıfbank Winov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
6: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon 899 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %75 ÖTV avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
7: Ama dememek için ama sigorta.
8: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his tatil budur hissi.
9: İyi gelir hissi, mevsimi yok şimdi. Tatil budur hissi. Tatil budur hissi.
10: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
11: Telefon deyince vatan.
12: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
13: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
14: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
15: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
16: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
17: Mondium'a bak.
18: Evlenmeye niyetim yok.
19: Bunlar çok zengin ha. Ve?
20: Mehmetimiz bekar.
21: Mürüvvetini görmeden de toprağa koyacaksın beni.
22: Hayır tabii, şöyle bir şey istemiyorum.
21: Evleneceksin ya anne.
23: 3 aya kadar evimizde çifte düğün var anne.
24: Yeni dizi Tuzlu Kahve her salı Star'da.
25: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
26: Bankkart, seni düşünür o.

0: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen laptopunu okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.

0: Atlatamıyor. Domates, biber, portakal, sarımsak ve çekirdeksiz üzümleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor. Sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: Türkiye best modellerini arıyor.
2: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım. Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı devam ediyor.
2: Türkiye'yi uyandıran adam.

0: Yüksel Baltacı gidelim dedi. Normalde bu saatte giderdik ama kıyamadım. Hadi biraz daha kalayım bari. Bir saat daha buradayız. Veda etmiyoruz. İkinci saati noktalıyoruz. Bir Volkan Konak şarkısıyla. Şöyle bir kendimize gelelim. Bir uyanma çalışmalarına. Bir saatimiz daha var. Devam edeceğiz. Salı sabahı. İstanbul çok güzel. İnşallah sizin oralar da güzeldir.
1: Uyandıran adam.

Seçilmez bir adam oldum yine. Uykusuz, aksi, nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet, evet ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine. Çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferci gibi haksızım. E sebep yok, biliyorum. Olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp, rezalet. Fakat elimde değil gül, elimde değil sevgilim. Seni kıskanıyorum beni.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 8 Ekim Salı, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar yaptı. İstanbul'da kiraları düşürmek için başlatılan 15 bin kiralık sosyal konut projesinde başvuruların önümüzdeki hafta alınacağını söyledi.
2: Kiralık konutlarımızla ilgili başvuruları 14 Eylül'de almaya başlıyoruz. İnşallah Ekim ayında ilk 1000 kiralık konutumuzu kurasını çekeceğiz. Evleri piyasa rayiçlerinin altında kira bedelleriyle vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız. İstanbullulara bir müjde daha vermek istiyorum. Bu yıl sonu bitmesi planlanan yarısı bizden projemizin süresini 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıyoruz.
1: Gündeminde Hürmüz Boğazı krizinin ekonomiye etkileri de vardı.
2: Savaşın faturasını ilgili ilgisiz herkes ödemektedir. Petrol fiyatları tarihi seviyeleri görmüş durumda. Bilhassa dizel fiyatlarında daha önce görülmedik artışlar yaşanıyor. Hürmüz Boğazı'ndaki düğüm çözülmedikçe petrol fiyatlarındaki artışların herkesi zorlamaya devam edeceği anlaşılıyor.
1: Antalya orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Aksu, Kepez ve Serik'teki yangınlar nedeniyle bazı mahalleler tahliye edildi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor. 2011'de Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yeni bir soruşturma başlatıldı. Olay tarihinde cezaevinde görev yapan 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Firari bir şüpheli ise aranıyor. Yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarmak suçlamasıyla yürütülen soruşturmada eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek ifade verdi. İki isim adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da dün ifade vermek için Ankara Adliyesi'ndeydi. Uyuşturucu soruşturması kapsamında 9 aydır tutuklu olan gazeteci Veys Ateş ilk duruşmada tahliye edildi. Ateş, uyuşturucu kullanmadığını, iddiaların iftira olduğunu savundu. Girne açıklarında batan feribotta kaybolan 14 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Bir kişinin daha naaşına ulaşılmasıyla can kaybı 14'e yükseldi. Silivri açıklarında Asu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin 10 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalar 720 metre derinlikte gemi enkazının olduğu bölgede yoğunlaştırılmış durumda. Tiyatro sahnesinde, sinemada ve televizyon ekranlarında farklı karakterlere hayat veren oyuncu Serhat Kılıç'a veda. Dün 51 yaşında hayatını kaybeden Kılıç için İstanbul'da Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören yapıldı. Yakınları, sevenleri ve sanatçı dostları son veda için oradaydı.
3: 30 yıl yetmedi be Serhat'ım. Yetmedi kardeşim. Seni çok özleyeceğim.
4: Yüreğine dokunduğun insanlarla yaşamaya devam edecek. Huzurla uyu arkadaşım.
5: Bir gün Serhat'ın cenazesinde bulunacağım hiç aklıma gelmezdi. Hep acelesi vardı. Ölümü de acele oldu sanki.
1: Cumartesi akşamı evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Kılıç'ın cenazesi bugün memleketi Ankara'da toprağa verilecek. Sırada bizden bir haber var. Bugün Tuzlu Kahve Günü ilk bölümüyle seyircilerden tam not alan ve tüm kategorilerde birinci olan Star'ın yeni dizisi Tuzlu Kahve'nin ikinci bölümü bu akşam yayınlanacak. Yıldızları bir araya getiren Tuzlu Kahve için saat 20'de ekran başında olmayı unutmayın. Şansa kalmaz
6: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor.
1: Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu bugün başlıyor. Türkiye'nin 19 yıl sonra iki takımla katıldığı turnuvanın açılış gününde 6 maç var. Arda Güler'le Real Madrid saat 22'de Inter'i ağırlayacak. Galatasaray'ın yarın Sporting deplasmanına çıkacağı Devler Ligi'nde Fenerbahçe ise Perşembe günü Roma'yı konuk edecek. Milli para yüzücü Defne Kurt Avrupa şampiyonu oldu. Kocaeli'deki şampiyonada kadınlar 50 metre serbest finalinde mücadele eden Defne Kurt 27-45'lik derecesiyle altın madalya kazandı. Pota'nın perileri Dünya Kupası'na veda etti. Ay Yıldızlılar C grubundaki 3. maçında Porto Rico'ya 75-71 yenildi. Şansa kalmaz
6: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar. yol durumu.
1: Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir istikameti üst depo onarımı nedeniyle trafiğe kapalı. Çalışmalar süresince trafik akışı Samsun istikametinden çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ile 53. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Yozgat il sınırı Yıldızeli yolunun 46 ile 51. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
8: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜVTÜRK sundu.
9: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
10: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

9:09 geçiyor. Balıkesir'den Canan'ın kızının bugün doğum günüymüş, Cansel Sabran. Doğum gününü kutlayalım. Sıradaki şarkıyı armağan edelim. Sizinle yaşlansın. Sağlıklı, sağlıklı, huzurlu, mutlu bir şekilde yaşlansın. Doğum günü kutlu olsun. İzmir Karabanlar'dan Bahar, canından çok sevdiğim Ümit Salim için diyor. Sırada bu var. Sakarya'dan Hakan. Hakan Özer, günaydın.

0: ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: Marmara'da hava açık ancak Poyraz kuvvetli esiyor. İç Anadolu güneşli, rüzgar çok sert. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları Sinop ve Artvin çevreleriyle Tokat'ın kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Sel su baskını Yıldırım, Heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege kıyıları ve İç Anadolu'nun güneydoğusunda fırtınaya dikkat.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.
5: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
3: İlaç gibi radyo.
6: Garanti BBVA.
7: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım Konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
6: Garanti BBVA.
8: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.
9: İyi gelir hissi, mevsimi yok şimdi.
10: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
11: Şehre dönüş başladı. Sonbahar yaklaşırken evinizi küçük dokunuşlarla yenileyebilir, ailenizi ve arkadaşlarınızı keyifle ağırlayabilirsiniz. Yus, Scandinavian Sleeping and Living.
12: KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
13: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
14: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs, üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
15: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
16: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
17: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
18: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
19: Bankart, seni düşünür o.
20: Okul alışverişinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 20 Ağustos 23 Eylül tarihleri arasında Kulinart PP kapak A4 80 yaprak çizgili ve kareli defter çeşitleri 29 lira 50 kuruşa, Brickbag çift gözlü kalem çantası 134 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
21: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
22: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
21: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
22: Mutlu Akü bir numara.
23: 1-12 Eylül tarihleri arasında MacBook Air'larda parafla peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
22: Vatanda.

0: atlatamıyor. Domates, biber, portakal, sarımsak ve çekirdeksiz üzümleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: Serkan!
2: Efendim abi?
1: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: İlaç gibi radyo.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral FM'de.
5: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı devam ediyor.

İzmir'den Sibel mekanı cennet olsun. Bir insan bu kadar şarkıyı bu kadar nasıl güzel söyler diyor. Müslüm Gürses'e hitaben mekanı cennet olsun mesajını göndermiş. Bence Türkiye'nin en iyi yorumcularından biriydi rahmetli. Okumadığı, yorumlamadığı şarkı yok gibi. Bugünün dünden, yarının bugünden daha mutlu, huzurlu, sağlıklı, güzel olsun inşallah. Rabbim güzel gönlüne dert, keder vermesin kekem demiş. Bizim Yubo galiba bu. Adıyaman'ın gülü keko. Adem Balıkesir'den yine bizi fabrikada dinliyorlar arkadaşlarla birlikte. Kaynakhane bölümünde. Balıkesir'den Manisa Demirci'ye giden teyze oğlu Hüseyin Turan'a bizden de bir selam olsun. Bigadiç günaydın.

Yarım saatten az bir zamanımız kaldı salı sabahı. Erkekliğin %90'ı kaçmaktır diye bir söz öğretildi küçükken bize. Yemek buldun ya, dayak buldun, kaç yalnızsan. Daya, hele de dayak yiyeceğini anlıyorsan. Ben buradan sağlam çıkmam diyorsan kaçacaksın. Şimdi erkekliğin %90'ı kaçmaktır ama erkekliğin %90'ı kadın olmak mıdır? Habere bakın. Şimdi lütfen. İstanbul'da hakkında hapis cezası nedeniyle 8 yıldır aranan bir isim vermeyeceğim. Kadıköy'de yaşadığı ve yakalanmamak için kadın kılığında dolaştığı tespit edildi. Yani yüz karası. Erkekliği pardon. Takip alındı kendisi. Düzenlenen operasyonla yakalanmış. Üzerinden kız kardeşine ait kimlik çıkmış. Yıllardır kimlikten dolayı kaçmayı başarmış. Kadın kadına girdiğinden değil, sahte kimlik kullandığı için. Erkekliğin %90'ı kaçmaktır. Kadın olmak değil.

Çanakkale Biga'da tarlada bizi dinleyen dostlara sevgi kardeşimiz vasıtasıyla sevap gönderelim. Kötü niyet suçlu arar, sinsi fırsat kollar, iyi niyet çözüm önerir diyor. İzmit'ten Hasan. Teşekkür ediyorum Hasan, sağ olasın. Ayten abla Kayseri'den geldi, hoş geldi. Sağ olsun. Hasan'dan Mesut Başçavuş, Emine Üsteğmen, hayırlı görevler. Kazasız ve belasız.

0: ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
4: Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Boyner Now'la yap, 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Son gün 14 Eylül.
5: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.

Para Barafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Barafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi Barafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Kırtasiye ve okul alışverişlerinde 250 üründe fiyatlar geçen seneyle aynı ya da daha ucuza Migros'ta. 20 Ağustos 23 Eylül tarihleri arasında FAO lisanslı beslenmeli ilkokul çantası 399 lira 95 kuruşa, Kulinart 12'li pastel boya 18 lira 50 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntı

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr.
8: Bankkart, seni düşünür o.
9: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
10: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. Sun kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
11: Peugeot.
12: Serkan!
13: Efendim abi?
12: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
13: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
12: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
14: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
15: Empara, bankanın güzeli.
4: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
16: İlaç gibi radyo.
17: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
16: İlaç gibi radyo.
18: Reklam.
19: İnsan biraz kendini ağırdan satar. Aynı sen.
20: Buldumcuk.
19: Oğlum, ne demek derin Amerika'ya gitmek istiyor?
21: Sıkılmadın değil mi?
22: Yok, çok eğlendim. Hatta bizimkilerle bence çok iyi anlaşacaklar.
23: İki aile anlaşabilir misiniz onu düşünüyorum.
24: Niye ki? Neleri var ki?
25: Geçen hafta sizlerin ilgisiyle tüm kategorilerde birinci olan Tuzlu Kahve ikinci bölümüyle bu akşam saat 20'de Star'da.
26: ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı devam ediyor.

0: Hadi bana müsaade diyelim de. Önce bir mesajım var. Bizim Milas bölgeden sevgili memurumuz Serkan. Milas Bodrum Havalimanı'na geçmiş. Ona bir hayırlı olsun diyelim. Önceden yürüyordu, şimdi uçacak. Kazasız belasız görevler olsun inşallah. Dün öyle sosyal medyada dolaşırken daha önceden de izlemiştim, unutmuştum ama tekrar karşıma çıkınca hatırlattı. Mustafa Üstündağ bir sohbette soruyorlar Mustafa'ya. Çok severim oyunculuğunu. Selam olsun Mustafa Üstündağ. Kötü insan kimdir? Öyle güzel bir cevap verdi ki, ekmekle oynayan. Başkasının ekmeğiyle oynayan, ben daha kötü insan tanımam diyor bunun dışında.
1: Zaman su gibi.
0: Sürçülisan ettiyse mahvola. Az sonra Afrikalı sizlerle. Aynadır. Ölmez sağ kalırsak. Yarın görüşmek üzere. Beni üzerine anacık. Bye bye.

0: Vatan. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Kral FM'de Afrikalı Ali ile olan birlikteliğiniz başlıyor. Gönül dostu Şener'den mikrofonu devraldım. Teşekkür ettim, uğurladım kendisini. 13'e kadar gönlümden geçen şarkılarla 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağım. Dün olduğu gibi bugün yine mesajlarınıza yer vereceğim. Afrikalı Ali Instagram hesabım. En son paylaştığım fotoğrafın altına istek şarkılarınızı, kısa notlarınızı yazıp gönderebilirsiniz. Ferdi Tayfur'la birlikteliğimiz başladı.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
9: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
10: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
11: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
10: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
11: Mutlu Akü bir numara.
12: Aa, anne dedi.
13: Hadi canım, baba dedi.
12: Bez dedi.
13: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
14: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
15: Mindus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
16: Arabaya şarj arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
17: Ultraşar.
16: Opet'te bulacaksın. Lezzet arıyorsan
17: Festi.
16: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
17: Enfes.
16: Opet'te bulacaksın.
18: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin. Rahat edin.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

kaçıncı gece gündüze devrediyor da sen gelmedin. Köprü altına gizlenmiş çaresiz duygularım, gelip geçenden habersiz. Sevemedim bu kalabalıkta yalnızlığı, hayır görmemiş gözlerden. Düşüyorum sessiz. Yaşadığımı alıp verdiğim nefesten anlıyorum.

Evet, başladık, devam ediyoruz. Kral FM'desiniz, Afrikalı Ali ile birliktesiniz. Mesajlar da gelmeye devam ediyor bu arada. Birazdan gelen mesajlara göz atacağım. Kulağınız bende olsun. Afrikalı Ali Instagram hesabım. En son yaptığım paylaşımın altına lütfen DM'den gelen mesajları değerlendirmiyorum. Haberiniz olsun.

ama sen için sazım teline derdum gitme senden başka.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
3: Detaylar TürkTelekom.com.tr'de.
0: İlaç Gibi Radyo.
4: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıf

0: Sleepin Eleven.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Beni Vidigöz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481. Beni Vidigöz. Şansa kalmaz işiniz,
4: Umran Oto Ekspertiz. Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Boyner Now'la yap, 90 dakikada

0: de sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Son gün 14 Eylül.
1: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat, Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye, ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen Neon 1.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Hepsi burada, premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen laptopını okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
9: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

Alemin kralı, kral efemi, Afrikalı Ali'yi dinliyorsunuz. 11 ile 13 arası gelen mesajlarınızı ve isteklerinizi değerlendireceğim. Mesaj yazan dostlar, kulağınız bende olsun. Zaten radyomuzu kapatmadan dinliyorsunuz. Teşekkür ediyorum hepinize. Kayseri'den de yoğun bir şekilde mesaj alıyorum. Kayseri'deki kralcılara da tekrar selam olsun. Çalacağım şarkıyı sizlere armağan ederek birlikteliğimize devam edelim.

0: Pratik sunar. Foto Pratik.
1: Hava durumu.
2: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklıklarda sonraki günlerde de önemli değişiklik beklenmiyor. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 27, Ankara açık 25, İzmir az bulutlu 34, Bursa az bulutlu 29, Antalya açık 38 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Evet, devam ediyoruz birlikteliğimize. Radyoları başında olan bütün kralcılara tekrar hayırlı günler diliyorum. Kral FM'de Afrikalı Ali ile birliktesiniz. Mesajlarınızı da birazdan değerlendireceğim. Az evvel paylaştığım bir fotoğraf var Instagram'dan. Afrikalı Ali bu arada Instagram hesabı. Bu fotoğrafın altına isteklerinizi ve kısa notlarınızı yazıp gönderebilirsiniz. Birlikteliğimize devam edelim.
1: Sanma ki yaşıyorum. Sanma ki ben çok mutluyum. Tek tesellim hayallerim. Kendi kendime arıyorum.

0: Yiğit Akül risk haritasını sunar.
1: Marmara'da hava açık ancak Poyraz kuvvetli esiyor. İç Anadolu güneşli, rüzgar çok sert. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları Sinop ve Artvin çevreleriyle Tokat'ın kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege kıyıları ve İç Anadolu'nun güneydoğusunda fırtınaya dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
4: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
5: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
6: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
5: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
6: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
7: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
8: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
9: Markete uğrarsam 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce

0: çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Okul alışverişinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 20 Ağustos 23 Eylül tarihleri arasında Kulinart PP kapak A4 80 yaprak çizgili ve kalem defter çeşitleri 29 lira 50 kuruşa. Frigbeck çift gözlü kalem çantası 134 lira 95 kuruşa. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
5: Türkiye best modellerini arıyor.
6: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
7: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
8: İlaç Kim Radyo.
9: Reklam.

Kayseri'den, Karavanım'dan yapmış olduğum canlı yayın devam ediyor. Bu arada dün akşam Kültür Yolu Festivali kapsamında Millet Bahçesi'nde Ahmet Şafak konseri vardı. Sevgili Ahmet abiyle de uzun bir aranın ardından doyasıya sohbet ettik. Uzun uzun konuştuk, sohbet ettik. Kralcılara da çok selamı var bu arada. Onu da iletmiş olayım. Sosyal medyada bir akım başlamış. 80'ler fotoğrafı yapılıyor yapay zekayla. Benim de bir arkadaşım, sevgili Uğur kardeşim, benim fotoğraflarımdan yapay zeka üretmiş 80'li yıllara ait. Şimdi dayıoğlu hiç gerek yok yapay zeka ile yapmaya, baksana ben orijinalini gönderiyorum diye 80'li yıllarda Antalya'da çekildiğim bir fotoğrafı göndermiş. Onu paylaşacağım bu arada birazdan. Bakıyorum herkes bir paylaşım yapıyor. 80'li yıllara bir özlem var sanırım. O yılları yaşayanlardan biri olarak biz de nostalji yaptık. Nostaljiyi yaşadık bu arada. Mesajlarınız gelmeye başladı. Birazdan gelen mesajlara göz atacağım. Sevgili Özgür, şu an benim yanımda bulunan kıymetli dostum X-Prime'den sevgili Özgür ve onun yanında bulunan değerli arkadaşlar, onu tanıyan dostları, çalacağım bu güzel şarkıyı da sizlere armağan ederek birlikteliğimize devam edelim.

çiğnimden sıçrayan bir kıvılcımın bilseydim bir anda kor olduğunu, bilseydim şu anki gönül acımın senin yokluğunda var olduğunu. Meydan okudu.

Evet, bu arada biliyorsunuz geçen hafta Star TV ekranlarında yepyeni bir dizi yayına başladı. Geçtiğimiz hafta rekor kırdı, izlenme rekorları kırdı. Bugün de ikinci bölümüyle yine sizlerle birlikte olacak. Star TV ekranlarında ilk bölümüyle tüm kategorilerde birinci sırada olmuştu. Başrollerinde Eda Ece, Buğra Gülsoy, Nebahat Çehre ve Bindur Kaya gibi ünlülerin yer aldığı Tuzlu Kahve'nin ikinci bölümü bu akşam saat 20'de yine Star TV ekranlarında olacak. Geçen hafta olduğu gibi bu hafta da yine kaçırmayacaktır kralcılarımız özellikle. Kralcılara da buradan özellikle duyurmuş olalım bu diziyi. Bu akşam saat 20'de Star TV ekranlarında haberiniz olsun.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7-24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç Gibi Radyo.
3: Reklam.
4: Çocuklar okula dönüyor. Aksesler 3000 TL'ye varan çift para kazanıyor. 30 Eylül

0: yaşa.
1: Akses 25 yaşında.
2: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
3: Venividi göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444 0481. Venividi göz.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
6: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
7: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
8: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
6: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
8: Akakçe.
9: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
10: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
11: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Ya çok korkuyorum değişeceksin diye. Yani eğer böyle bir şey olursa biz herhalde bunu atlatamayız.
5: Biz kim? Saf bir ruh.
6: Derin Amerika'da yaşamak ister mi?
5: İlişkimiz yine daha bu kısma gelmedik.
6: İstese kabul edeceksin yani.
7: Kızın gelin oluyor. Koş yetiş bacım.
8: Hayırlı haber aldım da geldim. Gene dünür oluyormuşsun.
9: Geçen hafta sizlerin ilgisiyle tüm kategorilerde birinci olan Tuzlu Kahve ikinci bölümüyle bu akşam saat 20'de Star'da.

Kendimize çok sevdiğim bir kardeşim, meslektaşım, uzun yıllar aynı çatı altında, grup radyolarında beraber çalıştık. Sevgili kardeşimle hala da görüşürüz. Radyo Turkuaz'da şu anda sevgili Hilal ve eşi Yasin. Onlar da açmışlar, kral dinliyorlar. Sevgili Hilal'e ve sevgili Yasin'e çalacağım şarkıyı armağan ediyorum. Öpüyorum ikinizi de sevgili arkadaşlarım. Güzel bir şarkı hazırladım sizlere. Nuri Kayhan bir not iletmiş, diyor ki selamlar, kızım Naime Gül'ün doğum günü, 18 yaşına girdi, sıradaki şarkıyı ona çalar armağan edersen çok seviniriz, ona sürpriz yapacağım diye bir not iletmiş. Sevgili kardeşimize doğum gününü kutlayarak çalacağım şarkıyı armağan edeceğim, babasının armağanı olarak gelecek. Güzel bir şarkı var sırada, sizlere armağan olsun. Abi selamlar diye başlayan diğer bir mesajımız. Her gün keyifle dinliyoruz Kral FM'i. Her ne kadar mesaj yazmasak da kulağımız her daim sende diye bir not iletilmiş. Kayseri'den Memduh, o da selamlarını iletmiş. Gazete Kayseri ailesi olarak sizi severek dinliyoruz diye bir not iletmişsiniz. Teşekkür ediyorum ben de. Çalacağım şarkıyı size.

0: Kral FM Haber.
1: İyi günler, ben Seçil Gören. Bugün 8 Eylül Salı, gün ortasında gelişmelerle sizlerleyiz. Antalya orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Aksu ve Kepez'de çıkan yangınlar yerleşim alanlarını da tehdit ediyor. Serik'teki yangınsa kontrol altına alındı. Bazı mahalleler tahliye edildi. 5 ev ve bazı seralar kullanılamaz hale geldi. İstanbul Üsküdar'da cumartesi günü salt çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen belediye başkan vekili seçimi bugün yapılıyor. İlk turda Cumhur İttifakı 21, CHP ve Yeni Parti 19 oy aldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul, İzmir, Antalya ve Gaziantep'te yürütülen 4 farklı soruşturmada 137 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Gürlek, soruşturmaların nitelikli dolandırıcılık, suç gelirlerinin aklanması, yasa dışı bahis, uluslararası uyuşturucu ticareti suçlarına yönelik başlatıldığını belirtti. 2011'de Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yeni bir soruşturma başlatıldı. Olay tarihinde cezaevinde görev yapan 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Firari bir şüpheli aranıyor. Yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarmak suçlamasıyla yürütülen soruşturmada eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek ifade verdi. İki isim adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da dün ifade vermek için Ankara Adliyesi'ndeydi.
2: Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir başbakan düşüncesini ifade ettiği için şüpheli sıfatıyla adliye çağrıldı.
1: Ahbap Derneği'ne ilişkin soruşturma derinleşiyor. 20 ilde birçok adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Yurt başvuru sonuçları açıklandı. İlk yerleştirme sonucunda başvuru yapan öğrencilerden %90'ı yurtlara yerleştirildi. Açıklamayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak yaptı.
3: 81 il, 271 ilçe ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde toplam 867 yurtta 1 milyonu aşkın yatak kapasitesiyle gençlerimizin hizmetindeyiz. 2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonuçlarını an itibariyle erişime açmış bulunuyoruz. Bu yıl ilk yerleştirme sonucunda bir rekora imza atarak %90 oranında öğrencilerimizi yurtlarımıza yerleştirdik. Yerleştirme işlemlerini güvenilir, veriye dayanan, nesnel ve güçlü bir dijital altyapıyla yürütüyoruz. Bunun için başvuru sahiplerine ait bilgileri 12 kamu kuruluşundan kayıtları üzerinden doğruluyor ve bütün verileri birbirleriyle uyumlu biçimde değerlendiriyoruz. İnceleme sürecinde gelir durumu, akademik başarı ve sosyal şartları birlikte dikkate alıyoruz.
1: Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tarım işçilerini taşıyan bir araç tırla çarpıştı. 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı. Tiyatro sahnesinde, sinemada ve televizyon ekranlarında farklı karakterlere hayat veren oyuncu Serhat Kılıç'a veda vardı dün. 51 yaşında hayatını kaybeden Kılıç için İstanbul'da Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören yapıldı. Yakınları, sevenleri ve sanatçı dostları son veda için oradaydı.
4: 30 yıl yetmedi be Serhat'ım. Yetmedi kardeşim. Seni çok özleyeceğim.
5: Yüreğine dokunduğun insanlarla yaşamaya devam edecek. Huzurla uyu arkadaşım.
6: Bir gün Serhat'ın cenazesinde bulunacağım hiç aklıma gelmezdi. Buradaki tüm dostları gibi. Hep acelesi vardı. Ölümü de acele oldu sanki.
7: O 80'lerdeki karakteri sanki böyle bir insanlara şey gibi geldi. Akraba ölümü gibi, komşu ölümü gibi geldi.
8: Aktörlüğün dışında da Türk tiyatrosuna gençlere, öğrencilere katkıda bulunmak için çok uğraşan bir arkadaşımızdı.
1: Cumartesi akşamı evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Kılıç'ın cenazesi bugün memleketi Ankara'da toprağa verilecek. Sırada bizden bir haber var. Bugün Tuzlu Kahve Günü ilk bölümüyle seyircilerden tam not alan ve tüm kategorilerde birinci olan Star'ın yeni dizisi Tuzlu Kahve'nin ikinci bölümü bu akşam yayınlanacak. Yıldızları bir araya getiren Tuzlu Kahve için saat 20'de ekran başında olmayı unutmayın.
0: Ekonomi.

0: ise İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yatay seyirle 14.151,80 puandan başladı. Endeks şu dakikalarda 14.100'lerde seyrediyor. Serbest piyasada da dolar 48.46, euro 56.30, gram altın 6.839 liradan işlem görüyor. Bitcoin'de 78 bin dolar bandında. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar. Spor.
0: Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu bugün başlıyor. Türkiye'nin 19 yıl sonra iki takımla katıldığı turnuvanın açılış gününde 6 maç var. Arda Güler'li Real Madrid saat 22'de Inter'i ağırlayacak. Galatasaray'ın yarın Sporting deplasmanına çıkacağı Devler Ligi'nde Fenerbahçe ise Perşembe günü Roma'yı konuk edecek. Milli para yüzücü Defne Kurt Avrupa şampiyonu oldu. Kocaeli'deki şampiyonada kadınlar 50 metre serbest finalinde mücadele eden Defne Kurt 27.45'lik derecesiyle altın madalya kazandı. Ota'nın perileri Dünya Kupası'na veda etti. Ay Yıldızlılar C grubundaki 3. maçında Porto Rico'ya 75-71 yenildi. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
0: Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir istikameti üst depo onarımı nedeniyle trafiğe kapalı. Çalışmalar süresince trafik akışı Samsun istikametinden çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Sinop Samsun yolunun 49 ile 53. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Yozgat il sınırı Yıldızeli yolunun 46 ile 51. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Adam. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam. Okullar açılıyor. Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
5: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
4: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi AnadoluHayat.com.tr'de.
5: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
6: İlaç gibi radyo.
7: Reklam.

0: Kral FM'de Afrikalı Ali ile olan birlikteliğiniz devam ediyor. Yayının başında da söylemiştim. Dün de Kayseri'den yayınımı yaptım. Burada çok sevdiğim, çok değerli dostlarım var. Kayseri'de, diğer illerde de gittiğimde sağ olsunlar beni yalnız bırakmıyorlar. Bir başarı hikayesi var yanımda. Sevgili Mehmet kardeşim. Buraya gelmeden evvel Ordu'da da kulaklarını çınlatmıştık. Ordu'da çok sevdiğim bir Suat abim var. O gıyabında beni tanıştırdı. Burada da tanışma fırsatı bulduk. Bu kardeşim girişimci, yerli bir hamburger markasını tüm Türkiye'ye yayma çabasında İstanbul'da, Ankara'da ve Kayseri merkezli, Kayseri'de merkezinde beni de davet etti. Yayından sonra da gideceğiz inşallah. Firma adı söyleyemiyorum ama sosyal medyamda paylaşacağım. Yerli ürünleri, yerli markaları ben destekleyen bir yayıncıyım bu arada. Zaman zaman sosyal medyada da görüyorum. Tanıyayım, tanımayayım, yerli markalarla alakalı bir zaafım var. Sevgili kardeşim de Türkiye markası olma yolunda ilerliyor. Sevgili Mehmet, senden bahsediyorum. Nasılsın kardeşim, iyi misin?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Güzel yorumlarınız için de çok teşekkür ederim. Yaklaşık 10 yıl önce bir girişimde bulunduk.
0: Evet.
1: Güzel bir marka oluşturduk. Şimdi de güzel bir şekilde ilerliyoruz. Ankara'da şubemiz var. İstanbul'da geçen hafta açtık. Kayseri'deki şubemiz bulunuyor. Biri Kayseri Adliyesi'nin tam karşısında, diğeri Talas'ta 15 Temmuz Caddesi'nde.
0: Şimdi dün Mehmet'le bir yerdeydi, kulak misafir oldum. Bir yere ürünlerini tanıtıyor. Dedi ki ürünleri gönderirim, eti gönderirim, ekmeği de gönderirim ama sos dedi özel. Sos bizim yapımımız, lezzet katan dedi o. Bu sosun sırrı ne?
1: Sosun sırrı yaklaşık 10 yıllık bir tecrübe
0: Hı-hı.
1: özellikle. Biz tamamen deneme yanılma, deneye deneye en iyisini yapmaya çalıştık. Soslar, ekmek, köfte hepsi tamamen kendi reçetemiz.

0: soslar tamamen bizim meslek sırrımız. Öyle diyeyim yani.
1: Evet, Kayseri'de olanlar varsa şimdi ben firma adı söyleyemiyorum ama adres olarak nereye gideceğiz? Saat 1'den sonra gideceğiz senin dükkana. Nerede, hangi caddede?
0: 15 Temmuz Caddesi Talas'ta orayı ziyaret edeceğiz. Bir de Kayseri Adliyesi'nin karşısında şubemiz var. Tüm burger severleri bekliyoruz inşallah.
1: Evet, sosyal medyamdan da paylaşacağım. Sevgili kardeşime de başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcın olsun. İstanbul'a geldiğimde de İstanbul şubesi neredeydi? Bahçelievler'de miydi?
0: Bahçelievler'de, Rams Garden'da.
1: Evet.
0: Orada da birlikteyiz inşallah.
1: Evet, oraya da geleceğim inşallah sevgili kardeşim. Çalacağım bu şarkıyı da sana ve seni tanıyan tüm dostlarına. Bu arada soyadın ne Mehmet?
0: Yılmaz.
1: Mehmet Yılmaz'a ve onu tanıyan tüm dostlarına bu şarkı benden armağan olsun.

Adana'dan gelmiş. Adana'dan selamlar abi. Ben de keyifle her gün seni dinliyorum. Bizim için de bir şarkı çalarsan sevinirim. İskender göndermiş mesajı. Birazdan da veda edeceğim. Harbi Kız'la sizleri baş başa bırakacağım.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Gıdasiye ve okul alışverişlerinde 250 üründe fiyatlar geçen seneyle aynı ya da daha ucuza Migros'ta. 20 Ağustos 23 Eylül tarihleri arasında PAL lisanslı beslenmeli ilkokul çantası 399 lira 95 kuruşa, Kulinart 12'li pastel boya 18 lira 50 kuruşa, Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
5: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum Cep'te, Link'te tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.

0: sabit fiyatla.
1: Daha uyguna.
2: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
3: İlaç Gibi Radyo.
4: Reklam.

Evet, veda vakti geldi. Bana ayrılan sürenin sonu. Birazdan Harbi Kız sizlerle birlikte olacak. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kral FM'de Afrikalı Ali'yi dinlediniz. Allah'a ısmarladık.

0: güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Hava durumu.
2: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklıklarda sonraki günlerde de önemli değişiklik beklenmiyor. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 27, Ankara açık 25, İzmir az bulutlu 34, Bursa az bulutlu 29, Antalya açık 38 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Evet, bazı yaslar hiç bitmiyor ama biliyoruz ki giden artık geri dönmüyor. Zaman acıyı hafifletmeyi de öğretiyor. Unutmak değil ama kabullenmeyi öğreniyoruz dostlar. İşte acısını yüreğine gömmüş, hayata bir şekilde tutunmaya çalışmış. Tüm kralcılarımıza da bu reçetemizi yazmış olalım. Olmasaydı derdimiz söyler miydi? Ferdi abimiz dedik. Sevgili Afrikalı Ali'ye çok teşekkür ediyoruz. Günlerden salı yepyeni günde yine beraberiz. 2 saat boyunca duygularınızı tercüman olacak en güzel şarkılarda. Bu frekansta doğru yerdesiniz. O halde açın radyolarınızın sesini kardeşim. Harbi Kız yayında.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
2: Garanti BBVA.
4: Bir araba dolu sevdiyeden birini kazanmak ister misiniz?
5: E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.
6: Borusan Next.
7: Evlenmeye niyetim yok.
8: Bunlar çok zengin ha. Ve?
9: Mehmet'imiz bekar.
10: Mürüvvetini görmeden mi toprağa koyacaksın beni?
7: Hayır tabii ki öyle bir şey istemiyorum.
10: Evleneceksin ya anne.
11: 3 aya kadar evimizde çifte düğün var anne.
12: Yeni dizi Tuzlu Kahve her salı Star'da.
13: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
14: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
15: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Şey, bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. LÖSEV hayat verir.
16: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
17: Peugeot.
18: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.
19: İyi gelir hissi, mevsimi yok şimdi. Tatil budur hissi, tatil budur hissi.
20: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
21: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
22: Maksimumdan şehir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar İşcep'ten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi İşcep'te.
23: 25 yıldır sana maksimum.
24: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral FM'de.
25: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Seviyorum.
1: Bir daha söyle.
0: Seviyorum.
1: Bir daha.
0: Seviyorum.
1: Ben de seni sevgilim.
2: Gerçek manada eğer bu soru size soruluyorsa demek ki bir şeyler eksik kardeşim. Çünkü insan sevgisini hissettiği davranışlarda o sevgiyi gördüğü bir insana beni seviyor musun diye soru sormaz. Eğer soruyorsa ya sevgide ya da davranışta bir eksiklik var demektir. Eğer bunu tamamlayamıyorsanız bir şeyler böyle insanın içinde kuşku uyandırıyor ve dolayısıyla bu soruları soruyorsunuz. Klasik cevap olarak seni sevmesem hayatında olmazdım diye cevap vermeyin. Bu sorunun altındaki manayı iyi düşünün. Varsa bir eksiğiniz birazcık kendinizi sorgulayın, toparlamaya çalışın kardeşim. Peki devam ediyoruz.

İçinizde bir yara varsa bugün Güneş'in şarkısını söylemiş olduğu gibi Özlem de onu her hatırlayışta maalesef yeniden kanatıyor. Gidenin yokluğuna değil kalan ömrünüzün kıymetine tutunun. Aksi takdirde hem ömrünüzü tüketir hem de gönlünüzde derin bir hasar bırakırsınız kardeşim. Buna da hiç gerek yok. 0532 703 92 00 WhatsApp numaramız. Çok güzel mesajlar var. Teşekkür ediyorum ilginize alakanıza. Birazdan her birini değerlendirmeye başlayacağım.

elimden tutalım, olmadı olmadı. Bu özlem, bu hasret ne zaman bitecek?

Albi Kırıldı birlikteliğimiz devam ediyor. Bu arada geçtiğimiz hafta Salı akşamı Star TV ekranlarında yayınlanan ve ilk bölümüyle tüm kategorilerde birinci sırada yer alan başrollerinde Eda Ece, Buğra Gülsoy, Nebahat Çehre, Binnur Kaya, Şevval Sam ve birçok önemli ismin rol aldığı Tuzlu Kahve'nin ikinci bölümü de bu akşam saat 20'de Star TV ekranlarında. Bu güzel dizimizi de sakın ola sakın kaçırmayın.

0: İlaç Kimli Radyo.
1: Reklam.
2: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
4: Detaylar TürkTelekom.com.tr'de.
0: İlaç Kimi Radyo.
5: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
6: Şehre dönüş başladı. Sonbahar yaklaşırken evinizi küçük dokunuşlarla yenileyebilir, ailenizi ve arkadaşlarınızı keyifle ağırlayabilirsiniz. Yus, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
8: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
9: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
10: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
11: Bankkart, seni düşünür o.
12: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
13: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
14: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
15: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
14: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
15: Mutlu Akü bir numara.
16: Serkan!
17: Efendim abi?
16: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
17: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
16: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
18: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
19: Empara. Empara, bankanın güzeli.
0: İlaç Kimi Radyo.
1: Reklam.
20: İnsan biraz kendini ağırdan satar. Aynı sen.

0: Buldum Tutku'yu. Oğlum ne demek derin Amerika'ya gitmek istiyor?
1: Sıkılmadın değil mi?
2: Yo, çok eğlendim. Hatta bizimkilerle bence çok iyi anlaşacaklar.
3: İki aile anlaşabilir misiniz onu düşünüyorum.
0: Niye ki? Neleri var ki?
4: Geçen hafta sizlerin ilgisiyle tüm kategorilerde birinci olan Tuzlu Kahve ikinci bölümüyle bu akşam saat 20'de Star'da.

WhatsApp numaramızdan göndermiş olduğunuz mesajları şöyle bir bakalım. Oradan Murat Akgün, sevdiklerim için bir şarkı istiyorum harbi kız demiş. Selam olsun tüm sevdiklerine. Elif Yaylacı, eşimin adı Uğur Yaylacı. Ona da bir şarkı çalarsan, onu çok sevdiğimi söylersen mutlu olurum harbi kız demiş. Mutluluğunuz daim olsun diyelim. Zeki Cangal, Bursa'dan sevgiler harbi kız demiş. İmdat kardeşimiz de ekip arkadaşları için bir şarkı rica etmekte. Avusturya'dan Sezgin Odabaş kardeşimiz de yoklamada yerini alan kralcılarımızdan sevgiler, selamlar gurbetçilerimize.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir istikameti üst depo onarımı nedeniyle trafiğe kapalı. Çalışmalar süresince trafik akışı Samsun istikametinden çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ile 53. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Yozgat il sınırı Yıldızeli yolunun 46 ile 51. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: bağırır Beyköz.
1: Gidince anladım aşkım yalanmış. Bu yalan kalbimi yaktı sevgilim. Gidince anladım aşkım yalanmış. Bu yalan kalbimi yaktı sevgilim.

Yeni saatimizde Demir Attık Radyo'nun şunu açan kralcılarımıza da bir kez daha selamlarımızı gönderiyoruz. Kahramanmaraş'tan Esra ve Rana, iki arkadaş kuyumcu atölyesinde programımızı takip eden kralcılarımızdanmış. Sevgiler. Pamukova'dan Bahtiyar Solak abim, sen de yoklamada yerini almışsın. Çorum'dan Fatma Şeremet'te, Harbuka'da programımızı takip eden dinleyicilerimizden, Kayseri'den Murat Mızrak, canım abilerim İsmail Hanedan ve Yusuf Tuncay'a da bir şarkı beklerim Harbi Kız demiş. Sevgilerimizi gönderiyoruz onlara da. Hollanda'da bizi dinleyen kralcılarımız varmış. Selam olsun gurbetçilerimize, Melih Tosun da onlardan biri. Umuyorum ki bu şarkı duygularınıza tercüman olacaktır.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Marmara'da hava açık ancak Poyraz kuvvetli esiyor. İç Anadolu güneşli, rüzgar çok sert. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları Sinop ve Artvin çevreleriyle Tokat'ın kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege kıyıları ve İç Anadolu'nun güneydoğusunda fırtınaya dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.

0: Lifelike kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'ta.
2: KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKE. www.izginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
4: Okul alışverişinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 20 Ağustos 23 Eylül tarihleri arasında Kulinart PP Tapak A4 80 yaprak çizgili ve kalemli defter çeşitleri 29 lira 50 kuruşa. Trikbag çift gözlü kalem çantası 134 lira 95 kuruşa. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: atlatamıyor. Domates, biber, portakal, sarımsak ve çekirdeksiz üzümleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: İlaç Gibi Radyo.
3: Reklam.
4: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

Ne giden ömür geri gelir ne de kırılan gönül eskisi gibi olur kardeşim. Bazı şeylerin telafisi yoktur. Giden gider, geriye sadece ne kalır? Pişmanlık kalır ama son pişmanlıkta fayda etmez. Babalar istediğindeyiz. Bir döneme değil, her döneme

damgasını vurmuş, yaşanmışlıklarımızı, anılarımızı, hatıralarımızı canlandıracak en güzel şarkıları şöyle ard arda sıralama vakti. Birazcık daha radyolarınızın sesini açabilir misiniz? Aç sesini kardeşim.

okşayıp saçını seni sevmeden, bir gün olsun mutluluğa ermeden, göçersem dünyadan son bir defa görmeden, dua etme başucumda dur yeter, çiçek atma başucumda dur yeter.

0532-303-903 WhatsApp numaramızdan göndermiş olduğunuz mesajları şöyle bir toparlayalım istiyorum. Yolova'dan Nazan'cığım çok yakın bir zamanda eşini kaybetmiş ve geride kalan evlatlarına sarılarak hayatı tutmaya çalışan değerli bir annemiz, yanaklarından öpüyorum. Allah sabırlar versin. Isparta'dan Gülten'cim sevgiler, selamlar sana da. İzmit'ten Seyfi, aşkım Asi için bir şarkı bekliyorum harbi kız demiş. İnegöl'den programımızı takip eden dinleyicilerimiz arasında Ferhat Güneş kardeşimiz de var. Adem kardeşime ve tüm çalışma arkadaşlarıma bir reçete yazarsan şahane olur demiş. Adana'dan Sevra Pişirici, sevgiler selamlar canım benim sana da. Elvan Kent'ten Ebru kardeşim de diyor ki vallahi harbi kız çok güzel şarkılar çalıyorsun. Mesletimizi demiş, istek şarkı istememize de gerek yok diyerek de bir dipnot iletmiş. Var olasın canım benim Ebru Şengül ve tüm sevdikleri için de sağlam bir reçete hemen yazıyoruz.

0: varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
4: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara, bankanın güzeli.
6: Hepsi Burada premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
7: İlaç gibi radyo.
8: Reklam.

Ardından Can ise Ömrümden Ömür Türk'ten yaptığımız programımızı ağırladık. Artık programımızın da veda zamanı geldi dostlar. Ben hemen sonra sevgili Kaan sizlerle birlikte olacak. Kardeşime kolaylıklar, keyifli bir yayın diliyorum. Nasip olursa yarın saatler 13'ü gösterdiğinde Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de tekrar buluşmak ümidiyle hepiniz Allah'a emanet olun. Bana müsaade.

0: Kral FM Haber. İyi günler, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 8 Eylül Salı günü gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Antalya ve Adana orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Antalya'nın Aksu, Kepez ve Serik ilçeleriyle Adana'nın Kozan ilçesinde alevler yerleşim alanlarını da tehdit ediyor. Bazı mahalleler tahliye edildi. Aksu ve Kepez ilçelerinde 2000'den fazla haneye elektrik verilemiyor. Kozan'da ise 7 ev kullanılamaz hale geldi. Üsküdar Belediyesi yeniden AK Parti'ye geçti. 4. turda 42 oyun 23'ünü Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin aldı. CHP ve Yeni Parti'nin ortak adayı Sibeltan Çetinkaya ise 19 oyda kaldı ve böylece Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin Üsküdar Belediyesi'nin yeni başkan vekili oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar var. Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun siyasi tutuklu olmadığını söyledi. CHP kurultayında adaylık içinde kapıyı açık bıraktı.
1: Siyasi tutuklu değil, siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan.
2: Yolsuzluk.
1: Kalkıp da bir kişi Cumhurbaşkanı adayı ilan edip ondan sonra bu oldu diye bunu siyasi dava diyemezsin. Cumhurbaşkanlığı adaylığı ayrıdır. Dedim ki gidip oy veren de benim aday olsun diye, Cumhurbaşkanlığı adayı olsun diye. Bu davalar ayrıdır. Kişi her yerde ve her ortamda, az önce söyledim, hesap vermeye hazır olmalı. Hesap vermeye. Her kör kuruşun hesabını vereceğim diye. Ben hiçbir zaman ve hiçbir dönem ben genel başkan adayım demedim. Delege derse ki şu kişi bize gelsin genel başkan olsun. Nasıl reddedeceksiniz?
0: Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu ile ilgili siyasi tutuklu olmadığına ilişkin sözlerine Ekrem İmamoğlu'nun eşinden tepki var. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dilek İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu 18 aydır siyasi rehine olarak özgürlüğünden mahkum bırakılmıştır. Toplum karşısında gerçek dışı sözler söyleme cüretini gösterenleri Allah'a havale ediyorum ifadelerini kullandı. MHP Türkiye'de nüfus artış hızının yükseltilmesine yönelik politika önerisi hazırladı. Raporda analık sigortasından gelir vergisi kesintisinin çocuk sayısına bağlı olarak düşürülmesine kadar pek çok öneri yer alıyor. Raporda çalışan anne ve babalardan gelir vergisi kesintisinin çocuk sayısına bağlı olarak kademeli olarak azaltılması, 3 ve daha fazla çocuk sahibi aileler için gelir vergisinin tamamen kaldırılması gerektiği kaydedildi. Rapor Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye sunuldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarında batan feribotta kaybolan 14 kişiyi arama çalışmaları 10. gününde sürüyor. 14 kişinin öldüğü facia sebebiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meteoroloji Dairesi Müdürü de görevden alındı. İstanbul Silivri açıklarında Alsu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin 10 mürettebatını arama çalışmaları da devam ediyor. Çalışmalar 720 metre derinlikte gemi enkazının olduğu bölgede yoğunlaştırılmış durumda. İstanbul'da bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davada karar çıktı. Atlas'ın katili 3 suçlu.

0: toplam 18 yıl 10 ay hapse çarptırıldı. Cinayetin ardından aileye mesajlar atan ve sosyal medya üzerinden tehdit eden 5 sanlı da tutuklanmıştı. İzmir'de Belçika merkezli suç örgütüne yönelik geniş kapsamlı bir operasyon düzenlendi. Liderliğini Bayram Yaramış'ın yaptığı Yaramışlar suç örgütünün toplam mal varlığının 1 milyar lirayı aştığı öğrenildi. Örgüt lideriyle birlikte 24 sanlı gözaltında. Sosyal medyada Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan gözaltına alındı. Tançalan'ın sosyal medyaya yansıyan görüntüleriyle düğünde takıldığı belirtilen yüksek miktardaki altınlara ilişkin de mali inceleme başlatıldı. Sınır ötesine uzanalım. Amerikan Başkanı Donald Trump yapay zeka üretimi harita paylaşımlarına devam ediyor. Bölge ülkelerini Amerikan toprağı olarak gösteren Trump diplomatik krize yol açtı. Trump'ın sosyal medya paylaşımında Kanada, Meksika, Grönland ve İzlanda'nın da aralarında olduğu ülkelerin Amerikan bayrağıyla kaplanmış olması tepki çekti. İzlanda Trump'ın harita paylaşımı nedeniyle Amerika'nın Reykjavik Büyükelçisini bakanlığa çağırdı. Trump daha önce de İran haritasını kendi silüetiyle değiştirdiği bir harita yayınlamıştı. Ünlü Alman spor giyim markası İsrail'deki reklam kampanyası nedeniyle gelen boykot çağrılarının ardından özür diledi. Markanın kampanyasında eski bir İsrail askerini oynatması büyük tepkiye yol açmıştı. PISA 2025 sonuçları belli oldu. OECD tarafından düzenlenen ve 91 ülkenin katıldığı rapora göre Türkiye fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik alanları olmak üzere tüm temel alanlarda sıralamasını yükseltti. Türkiye'nin sıralaması fen bilimlerinde 15, okuma becerilerinde 18, matematikte 11 basamak birden yükseldi. Yurt başvuru sonuçları açıklandı. Öğrencilerin %90'ı yurtlara yerleştirildi. Sonuçlara e-devlet üzerinden erişim sağlanabiliyor. Tiyatro sahnesinde, sinemada ve televizyon ekranlarında birçok farklı karaktere hayat veren oyuncu Serhat Kılıç'a veda vardı bugün. 51 yaşında hayatını kaybeden Kılıç, memleketi Ankara'da toprağa verildi. Bizden bir haber, bugün Tuzlu Kahve günü. İlk bölümüyle tüm kategorilerde birinci olan Star'ın yeni dizisi Tuzlu Kahve'nin ikinci bölümü bu akşam yayınlanacak. Yıldızları bir araya getiren Tuzlu Kahve saat 20'de Star'da. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spor.
0: Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu bugün başlıyor. Türkiye'nin 19 yıl sonra iki takımla katıldığı turnuvanın açılış gününde 6 maç oynanacak. Arda Güler'le Real Madrid saat 22'de Inter'i ağırlayacak. Galatasaray'ın yarın Sporting deplasmanına çıkacağı Devler Ligi'nde Fenerbahçe'de Perşembe günü Roma'yı konuk edecek. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'le yapacağı mücadeleyi Norveç'ten Espen Eskas yönetecek. Sporting Galatasaray maçı yarın saat 22'de başlayacak. Devler Ligi'ndeki diğer temsilcimiz Fenerbahçe'nin Roma'yı ağırlayacağı mücadeleyi de İspanya'dan Jesus Gil Manzano yönetecek. Fenerbahçe-Roma maçı da Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak. Milli para yüzücü Defne Kurt Avrupa şampiyonu oldu. Kadınlar 50 metre serbest finalinde mücadele eden Defne Kurt 27.45'lik dereceyle altın madalyaya uzandı. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
4: Hava durumu.
0: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklıklarda bir değişiklik beklenmiyor. Yarın İstanbul ve Ankara parçalı bulutlu 28, İzmir açık 32, Bursa az bulutlu 31, Antalya açık 34 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik,
5: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
6: Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir istikameti üst depo onarımı nedeniyle trafiğe kapalı. Çalışmalar süresince trafik akışı Samsun istikametinden çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ile 53. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Yozgat il sınırı Yıldızeli yolunun 46 ile 51. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
7: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
8: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
9: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
10: ETS sizin için seçti.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Okullar açılıyor. Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL

0: ve üzeri alışverişe 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
3: KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
4: Kırtasiye ve okul alışverişlerinde 250 üründe fiyatlar geçen seneyle aynı ya da daha ucuza Migros'ta. 20 Ağustos 23 Eylül tarihleri arasında bal lisanslı beslenmeli ilkokul çantası 399 lira 95 kuruşa, kulinat 12'li pastel boya 18 lira 50 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta,
6: memnuniyetle. Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
10: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum Cep'te, Link'te tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm post çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.

Yine eskilere götürdük kralcılarımızı. Reklamların hemen sonrasında 90'lı yıllara damgasını vuran, unutulmayan bir şarkıdır. Bülent Ersoy, Seni Sana Emanet Ediyorum. Alemin Kralı'nda kralcılarımızla buluşturduk bu güzel şarkıya. Şarkılara eşlik edenler var aranızda biliyorum. Ah ah çekenler şöyle bir de derinden böyle değil mi? Ah. Neyse. Harbi kız, teşekkür ediyorum. Güzelliklerin devamı gelsin istiyorum tabii ki. Yine darma duman etti ortalığı. Bize düşecek bir şey kaldı mı bilmiyorum vallahi. Elimizden, yüreğimizden geldiği müddetçe saati 17'yi gösterene dek Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda Kral FM'de Kaan'la birliktesiniz. Hepiniz hoş geldiniz, hepiniz sefalar getirdiniz. Az sonra nasıl ulaşacağınızı hatırlatalım. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından kralcılarımız. Birçoğunuz iş yerlerinizde çalışıyorsunuz. Kolay gelsin. Evlerinde dinleyenler var. Ev işleriyle uğraşanlar var. Keyif yapanlar var. Araçlarında kralcılarımız takip ediyorlar. İyi seyirler. Trafik kurallarını ihlal etmeyelim. Kazasız belasız sürüşler dileklerimi iletiyorum hepinize. Bul beni bul Sibelcan. Hep söylüyoruz, aradığını bilmeyen bir yerden sonra bulduğunun da farkında olmuyor. O yüzden insan aradığını bilmeli.

bazen düşünüyoruz ama hani alışkanlıklarla zaman zaman gerçeklik bağının arasındaki o duygunun içerisinde hissediyoruz kendimizi. Alışkanlık başka bir şey. Bağlanmak gerçekten inanıp sevmek, değer vermek, değer görmek başka bir şey. Bu duyguyu yaşayanlaraydı. Alışkanlıklar çabuk geçiyor. İnsan birçok şeye alışıyor. İnsan birçok alıştığı şeyden de vazgeçebiliyor hayatta. Ama temeli sağlam olan şeyler hayatın içerisinde yaşıyoruz. Görüyorsunuzdur zaten. Çok farklıdır. Mesela dokunduğunuz bir şey, yaşadığınız bir anı, ne olursa olsun adını siz koyun. Bir bakıyorsunuz geriye dönüp zaman o kadar çabuk geçiyor ki merhaba dediğiniz bir his, paylaştığınız bir duygu üzerinden çokça zaman geçtikten sonra sevgiyle o duvarı ördüğünüzü anlıyorsunuz. Önemli olan da zaten bu duyguyu, bu hissi paylaşıp yaşayabilmek. Eksiklik bazen bu olabiliyor insanın hayatında. Az önce söyledim yani insan inandığını yaşamayınca yaşadığına inanmaya başlıyor zamanla diye. Hayat bizi nereye sürüklerse oraya gidiyoruz. Bu bir gerçek. 0532 703 92 00, Kral FM'e ulaşacağınız WhatsApp numarası. İşte bu şarkı benim şarkım diyen, şöyle bir hani radyonun sesini açmak için radyoya doğru gidenler vardır. Ya da hemen böyle elini şöyle radyoya uzatıp ya dur bu şarkıyı da birazcık yüksek sese dinleyeyim diyen var mı aranızda? Abi bu şarkı sizin için o zaman. Kabul buyurunuz. Alemin kralındasınız. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu burası. Kral FM Kaan'lasınız.

şarkıya yer vermeden önce dedim ki birçoğunuz gidip hani radyonun sesini yükseltmeye çalışıyorsunuz ya da düşünüyorsunuz diye. Bursa'dan Sefer Tuzcu diyor ki çaldığın şarkının sesini açmaya gidiyordum. Sen sesini açın diyordun ya. İşte bu şarkı benim şarkım dedim. Ali Altıntaş ve ailesine armağan ettik ve sevgili Sefer Tuzcu'ya. Rahmet ve dua ilanalım. Azer Bülbül Yorum Alemi Kralı'ndaydı. Direksiyon eğitmeni Fatma hocamız. Adayları yetiştirmeye devam ediyormuş. Teşekkür ediyorum. Siz de hoş geldiniz. Maşide hocam, Aygül hocam ve Erkan, ayrıca Ayla hocaya, Birbil hocaya, tüm efsane hocalara armağan olsun o zaman. Öyle diyebiliriz. Kabul buyurunuz. Samsun'dan sevgili Volkan, ben de sesi açtım vallahi de. Volkan Bayram, Sefa Çetin, hoş geldiniz. Sevgili Mustafa ve sevgili Hasan, iş arkadaşlarınıza ve size armağandır şarkı.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say. Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum. O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
5: Değil midir?
4: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
5: Girdim.
4: Bak bakalım ne diyor.
5: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
4: O zaman durma, hızını yükselt.
5: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
6: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
2: İlaç gibi radyo.
7: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
8: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
9: Maksimumdan şehir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi iş cepte. 25 yıldır
10: sana maksimum. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
11: Okul alışverişinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 20 Ağustos 23 Eylül tarihleri arasında Kulinart PP kapak A4 80 yaprak çizgili ve kareli defter çeşitleri 29 lira 50 kuruşa. Frigbeck çift gözlü kalem çantası 134 lira 95 kuruşa. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
12: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton sistem pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
13: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen
14: Neon 1. Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
15: Ekspertiz. Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
16: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir.
17: Evde huzurla, yolda güvenle, işte.

0: kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3.

0: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
1: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Yani çok korkuyorum değişeceksin diye. Yani eğer böyle bir şey olursa biz herhalde bunu atlatamayız.
3: Biz kim? Saf bir ruh.
4: Derin Amerika'da yaşamak ister mi?
3: İlişkimizin yine daha bu kısma gelmedik.
4: İstese kabul edeceksin yani.
5: Kızın gelin oluyor. Koş yetiş bacım.
6: Hayırlı haberi aldım da geldim. Gene dünür oluyormuşsun.
7: Geçen hafta sizlerin ilgisiyle tüm kategorilerde birinci olan Tuzlu Kahve ikinci bölümüyle bu akşam saat 20'de Star'da.

0: spor haberlerini sunar.
1: Spor. Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu bugün başlıyor. Türkiye'nin 19 yıl sonra iki takımla katıldığı turnuvanın açılış gününde 6 maç oynanacak. Arda Güler'le Real Madrid saat 22'de Inter'i ağırlayacak. Galatasaray'ın yarın Sporting deplasmanına çıkacağı Devler Ligi'nde Fenerbahçe'de Perşembe günü Roma'yı konuk edecek. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'le yapacağı mücadeleyi Norveç'ten Espen Eskas yönetecek. Sporting Galatasaray maçı yarın saat 22'de başlayacak. Devler Ligi'ndeki diğer temsilcimiz Fenerbahçe'nin Roma'yı ağırlayacağı mücadeleyi de İspanya'dan Jesús Gil Manzano yönetecek. Fenerbahçe-Roma maçı da Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak. Milli para yüzücü Defne Kurt Avrupa şampiyonu oldu. Kadınlar 50 metre serbest finalinde mücadele eden Defne Kurt 27.45'lik dereceyle altın madalyaya uzandı. Şansa kalmaz işimiz
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir istikameti üst depo onarımı nedeniyle trafiğe kapalı. Çalışmalar süresince trafik akışı Samsun istikametinden çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ile 53. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Yozgat il sınırı Yıldızeli yolunun 46 ile 51. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

radyoları başında alemin kralına eşlik eden bu şarkıları dinlerken dalıp giden kralcılarımız, şarkı sizlere ve sevdiklerinize armağandı. Şimdi çok özel bir şarkı çalacağım. Dinliyorsunuz zaten Kral FM'de, biliyorum şarkıyı. Keyifle de istek alıyor. Gerçek aşk, hayal ve umut. Şarkının sözleri sevgili Zara ve Gezegen Mehmet'e ait. Zara ve Gezegen Mehmet'e. Müziği yine Gezegen Mehmet'e ve düzenlemesi sevgili Gezegen Mehmet'e ait. Şarkıda imzası çok kralcılarımız. Özellikle aşktan yana dertli olanlar vardır. Duygularını ifade edemeyenler vardır. Bu şarkıyı yüksek sesle dinleyelim mi hep birlikte? Tabii ki gerçek aşk kusursuz insanı bulmak değil, kusurların ardındaki o saflığı ve özü görüp hiçbir koşulu öne sürmeden yanında kalabilme cesareti. O fırtınalı günlerde sığınacak güvenli bir liman aramak değil, sevdiğinle birlikte dalgalara karşı kürek çekmeyi göze almak. Şarkıyı hep birlikte dinleyelim şöyle yüksek sesle, sonrasında gelen mesajları da okuyacağız. Ve gerçek aşk alemin kralında, Kral Efendi.

kaçıncı gece gündüze devrediyor da sen gelmedin. Köprü altına gizlenmiş çaresiz duygularım, gelip geçenden habersiz. Sevemedim bu kalabalıkta yalnızlığı, hayır görmemiş gözlerden. Düşüyorum sessiz. Yaşadığımı alıp verdiğim nefesten anladım.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Marmara'da hava açık ancak Poyraz kuvvetli esiyor. İç Anadolu güneşli, rüzgar çok sert. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları Sinop ve Artvin çevreleriyle Tokat'ın kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Sel su baskını Yıldırım Heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege kıyıları ve İç Anadolu'nun güneydoğusunda fırtınaya dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
4: Venividi göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi Göz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
8: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik. Hayır.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı. Japan Legno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a
2: bak. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Boyner Now'la yap, 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Son gün 14 Eylül.
5: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam. ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral FM'de.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

özellikle özleyenlere, bekleyenlere bir yanını bir yerlerde bırakıp şarkılar eşliğinde o özlemi kalbinin bir köşesinde hissedenlereydi. Özcan Deniz, Sen Gelmezsen unutulmayan şarkılardan bir tanesidir. Alemin Kralı'nda paylaştık bu şarkıyı. Radyoları başında bizleri ağırlayıp dinleyen kralcılarımız, İşte bu şarkı benim şarkım diyenlereydi. Bir hatırlatmam olsun sizlere. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta salı akşamı Star TV ekranlarında yayınlanan ve ilk bölümüyle tüm öncelikle kategorilerde birinci olan, birinci sırada yer alan, başrollerinde Eda Ece, Buğra Gülsoy, Nebahat Çehre, Binnur Kaya, Şevval Sam ve daha birçok önemli ismin rol aldığı Tuzlu Kahve'nin bu akşam saat 20'de ikinci bölümü var. Sakın kaçırmayın diyelim. Star TV ekranlarında saat 20'de öncelikle randevunuz varsa iptal edin kralcılar. Dizi çok beğenildi bu arada. Kralcılarımıza da teşekkür edelim. Ömer Danış'la devam edelim. Tutsak diyecek Alemin Kralı'nda Ömer Danış. Sonrasında Baba Müslüm Gürses yorumu. Yıllar

sen övün bu aşkın son eserinden. Her saat başında, her saat başında hatırla beni. Maziye dalarken, gülleri koklarken hatırla.

0: bir yerinden. Kahreder hasretin beni derinden. Sen bu aşkın son eserinden. Her saat başında, her saat başında hatırla beni.
1: Her saat başında hatırla beni. Rahmet ve dua ile analım Ferdi Baba ve tabii ki Ferdi Tayfur çaldığımızda sevgili Ali abi geliyor aklıma. Ali abi nasılsın Ali abi? Duyuyor musun sesimi bilmiyorum ama Ali abi şehirden şehire koşuyor. Kültür Yolu Festivali'nde biliyorsunuz sunuculuk yapıyor. Türkiye'nin dört bir yanında kralcılarımızla da buluşuyor. Kralcılarımızın selamlarını, sevgilerini bize zaten iletiyor. Videolarında görüyorum, Instagram hesabında çok paylaşıyor. Sağ olsun. Kralcılar burada mı deyince bir çığlık kopuyor. Konsere giden tüm kralcılarımıza selamlar, sevgiler gönderelim bir vesileyle. Kendisi gönderiyor hep. Bizler de gönderelim. İyi ki varsınız. Türkiye'nin dört bir yanında. İyi ki kralcılarımız Kral FM'i dinliyorlar. Bizleri nerede olursa olsun yalnız bırakmıyorlar. Ali abi Kayseri'de. Kayseri'de bizleri dinleyen kralcılarımız, bu şarkı sizlere imparator yorumuyla devam edelim. Az sonra Alemin Kralı'nda veda faslı için sizlerleyiz ve Kaptan Şener'e mikrofonu devredeceğiz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
4: Detaylar TürkTelekom.com.tr'de.
0: İlaç gibi radyo.
5: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
6: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı.

0: Japan Dilegno ile zamansız şıklık lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a
1: bak. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen Neon 1.
3: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
4: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
4: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
6: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
7: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

ararım. Yine zaman su misali aktı geçti, veda vaktine geldik. Coşkun Sabah alemin kralındaydı ve Cengiz Baba yorumuyla programı nihayete erdirelim. Kaptanım, selamlar gönderiyorum İzmir'e. Mikrofonu sana devrediyorum. Keyifli, huzurlu, güzel bir yayın olsun istiyorum. Alemin kralında kralcılarımıza ulaşabildiğimiz kadar ulaştık. Mesajlarını okuyamadığımız dinleyenlerimiz de oldu tabii ki. Merak etmeyin, yarın okuyacağım. Notu aldım ben. Mesajlarını ulaştıran kralcılarımız acaba Kaan neden mesajları okuyamadı çoğunu diye merak ederler belki. Merak etmeyiniz. Yavaş yavaş artık iş çıkışı, yollarda seyir halinde bulunan sürücülerimiz var. İyi seyirler. Çalışanlara kolaylıklar diliyorum. Evlerinde dinleyenler var. Akşam yemeği hazırlıkları yapan hanımefendiler var. Kolay gelsin. Yaslanın koltuklarınıza, bu keyifli şarkılar eşliğinde Alemin Kralı'nda, Kral FM'de stresi atın şöyle bir. Herkesin bir yol arkadaşı vardır. İnandığı, güvendiği, dostu, arkadaşı, onu yarı yolda bırakmayacağına inandığı kişiler değil mi? İşte o duyguyu, o hissi yaşayanlara Cengiz Baba seslendi. Bize de an itibariyle sadece dinlemek kalıyor. Buyurunuz, Cengiz Baba yol arkadaşım. Yarın görüşmek temennisiyle Allah'a emanet olun.

0: Kral FM Haber.
1: İyi akşamlar, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 8 Eylül Salı, günün öne çıkan sıcak başlıklarıyla Kral FM'de sizlerleyiz. Antalya ve Adana'da orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Antalya'nın Aksu, Kepez ve Serik ilçeleriyle Adana'nın Kozan ilçesinde alevler yerleşim alanlarını da tehdit ediyor. İstanbul Üsküdar Belediyesi'nde Başkan Sinem Dedetaş'ın 31 Temmuz'da tutuklanmasının ardından bugün başkan vekilliği seçimi vardı. Belediye yönetimi CHP'den AK Parti'ye geçti. Seçime 23'e 19'la Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin kazandı. İngiltere ile birlikte 11 Avrupa ülkesi ve Kanada'dan İsrail'e yönelik yaptırım kararı geldi. Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim yerlerinde üretilen mallara yaptırım uygulanacak. İstanbul'da bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davada karar açıklandı. Atlas'ın katili 3 suçtan toplam 18 yıl 10 ay hapse mahkum oldu. Ankara'da suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'la açığa alınan 4 polis, rüşvet ve mal varlığı bildirilmesi kanununa muhalefet suçundan yargılandıkları davada beraat etti. Savcı sanıkların üzerlerine atılı suçları işlediklerine ilişkin kesin ve yeterli delil bulunmadığını belirtti. Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanı Selçuk Mızraklı tahliye oldu. Mızraklı 7 yıldır cezaevindeydi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarında batan feribotta kaybolan 14 kişiyi arama çalışmaları 10. gününde devam ediyor. 14 kişinin hayatını kaybettiği facia sebebiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meteoroloji Dairesi Müdürü de görevden alındı. İstanbul Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin 10 mürettebatını arama çalışmaları da sürüyor. PISA 2025 sonuçları açıklandı. Türkiye tüm ülkeler arasındaki sıralamada fen bilimlerinde 15, okuma becerilerinde 18, matematikte 11 basamak birden yükseldi. Yurt başvuru sonuçları açıklandı. Öğrencilerden %90'ı yurtlara yerleştirildi. Sonuçlara e-devlet üzerinden erişim sağlanabiliyor. Tiyatro sahnesinde, sinemada ve televizyon ekranlarında birçok farklı karaktere hayat veren oyuncu Serhat Kılıç'a veda vardı bugün. 51 yaşında hayatını kaybeden Kılıç, memleketi Ankara'da toprağa verildi. Bizden bir haber, bugün Tuzlu Kahve günü. İlk bölümüyle tüm kategorilerde birinci olan Star'ın yeni dizisi Tuzlu Kahve'nin ikinci bölümü bu akşam yayınlanacak. Yıldızların bir araya geldiği Tuzlu Kahve saat 20'de Star'da. Şansa kalmaz işimiz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu bugün başlıyor. Türkiye'nin 19 yıl sonra iki takımla katıldığı turnuvanın açılış gününde 6 maç oynanacak. Arda Güler'le Real Madrid saat 22'de Inter'i ağırlayacak. Galatasaray'ın yarın Sporting deplasmanına çıkacağı Devler Ligi'nde Fenerbahçe'de Perşembe günü Roma'yı konuk edecek. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'le yapacağı mücadeleyi Norveç'ten Espen Eskas yönetecek. Sporting Galatasaray maçı yarın saat 22'de başlayacak. Devler Ligi'ndeki diğer temsilcimiz Fenerbahçe'nin Roma'yı ağırlayacağı mücadeleyi de İspanya'dan Jesus Gil Manzano yönetecek. Fenerbahçe Roma maçı da Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak. Milli para yüzücü Defne Kurt Avrupa şampiyonu oldu. Kadınlar 50 metre serbest finalinde mücadele eden Defne Kurt 27.45'lik dereceyle altın madalyaya uzandı. Şansa kalmaz işimiz,
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
5: Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir istikameti üst depo onarımı nedeniyle trafiğe kapalı. Çalışmalar süresince trafik akışı Samsun istikametinden çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ile 53. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Yozgat il sınırı Yıldızeli yolunun 46 ile 51. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Kaptan Şener.
7: İlaç gibi radyo.

Sevgili Kaan'ım teşekkür ediyorum. Yüreğine sağlık. Yine sohbetinle, o güzel şarkılarınla Kralcılar'la oldun. Valla İzmir'den İstanbul stüdyomuza da bizden de selam olsun diyelim. Mikrofonu öyle açalım. Hoş geldiniz sevgili Kralcılar. 8 Eylül 2026 Salı gününü akşam kuşağına yavaş yavaş yaklaştıracağız. Gün batımı vakitlerine doğru ilerleyeceğiz. Tabii ki günün en güzel saatleri bilmiyorum bence. Böyle tam akşam güneşi vakitleri tadını çıkaracağız. Umut ediyorum gününüz güzel geçmiştir ve akşamınız da şimdiden çok güzel olsun diyelim. Dostlarımıza selam olsun, kralcılarımıza selam olsun. Her nerelerden bizleri takip ediyorlarsa bütün kralcılara selamlarımızı gönderelim. Hazır mısınız canlar? Buyurun şöyle yaslanın koltuklarınıza. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda Kral FM'de Kaptan Şener'le müzik yolculuğunuz başlıyor.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Marmara'da hava açık ancak Poyraz kuvvetli esiyor. İç Anadolu güneşli, rüzgar çok sert. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları Sinop ve Artvin çevreleriyle Tokat'ın kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege kıyıları ve İç Anadolu'nun güneydoğusunda fırtınaya dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
5: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
4: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
5: Değil midir?
4: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
5: Girdim.
4: Bak bakalım ne diyor.
5: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
4: O zaman durma, hızını yükselt.
5: Hemen hocam. Hocam hızların da hızlısı varmış meğer.
6: Detaylar TürkTelekom.com.tr'de.
2: İlaç gibi radyo.
7: Harika yüz teklifleriyle evinizi yenileyin. %60'a varan indirim fırsatlarıyla geniş yelpazedeki ürünlerimizi mağazalarımızda veya jysk.com.tr adresinde bulabilirsiniz. Yüz, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Showroomlarında detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
1: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his tatil budur hissi.
2: İyi gelir hissi, mevsimi yok şimdi. Tatil budur hissi. Tatil budur hissi.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
6: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon 899 bin TL'den başlayan fiyatlarla, üstelik %75 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
8: HDI Sigorta.
9: Kırtasiye'yle okul alışverişlerinde 250 üründe fiyatlar geçen seneyle aynı ya da daha ucuza Migros'ta. 20 Ağustos 23 Eylül tarihleri arasında bal lisanslı beslenmeli ilkokul çantası 399 lira 95 kuruşa, kulinat 12'li pastel boya 18 lira 50 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
10: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
11: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
12: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
13: Peugeot.
14: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
15: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
16: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
17: İstersen Neon 1.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
18: Serkan.
19: Efendim abi.
18: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
19: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
20: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
18: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
21: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
22: Empara.

Güzel bir nostalji rüzgarı estirelim ve sevgili kralcılar, şöyle babalar listeleri bir yandan, bir yandan unutamadığımız o güzel şarkılar paylaşılmaya devam edilsin. Alemin kralındasınız Kaptan Şener'le birlikte. İletişim bilgilerini paylaşma vakti. Kral FM WhatsApp hattı 0532-703-92-00 ve Instagram'dan yazmak isteyen canlar arama bölümüne Kral FM Kaptan Şener yazın efendim. Kral FM Kaptan Şener birleşik şekilde yazın ve çıkan profili takip edin. Oradan direkt mesaj bölümünden mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. İlk mesajlar, hemen dillendirelim, saatler öncesinden yazan güzel yürekler var. Ali Ergüleç, çok teşekkür ediyorum, yüreğinize sağlık. Ayten ablamız Adana'dan, kaptanımız canımız hoş geldin, sefalar getirdin. Kaptanım çok üzüldük, başınız sağ olsun, Allah'tan rahmet diliyorum demiş. Ayrılık çok zor, mekanı cennet olsun, kalanlara uzun ömürler diliyorum demiş. Senin ve ailenin başı sağ olsun diyor, çok teşekkür ediyorum hassasiyetiniz için. Evet, bu izin sürecinde yaşamdan uğurladığımız aile büyüklerimiz vardı. Ruhları şad olsun diyelim, bütün yaşamdan uğurladıklarımızı rahmetle anmış olalım. Tülay Keskin güneş satırlarını ulaştırmış. Atlar yorulduğunu anlamadığı için koşarken çatlayarak ölebiliyormuş. Fedakarlık yaparken kendim ihmal edişim geldi aklıma demiş gönderdiği satırlarında. Evet, ben de geldim diyor. Gönlümün efendisi hoş geldin. Keyifli yayınların akşamında güzel olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Nuran Hanım İzmir'den yazmıştı. Senin bir İzmir akşamından selamlar sevgiler dedi. Bu arada not, sizleri çok özlemiştik diyor. Teşekkür ediyoruz. Asıl mesele bir şeye sahip olmak değil, sahip olduğuna layık olabilmektir diyor gönderdiği satırlarda. Yüreğinize sağlık muhterem Pekol. Hoş geldin sevgili kardeşim. Biraz erken yazdım havuz başında unuturum diye. Antalya'ya geçmiş olsun. Büyük yangınla karşı karşıya, bir an önce kontrol altına alınır inşallah. İyi yayınlar Antalya'dan. Sevgiler selamlar güzel insan. Allah'a emanet ol. İyi ki varsın demiş. Evet, Antalya'mıza ve çevre illerde de benzer durumlar vardı. Büyük geçmiş olsun diyelim. Bütün ekiplere de kolaylıklar diyelim efendim. Yakından takip ediyoruz. İnşallah söndürüldüğü haberinde sizlerle de paylaşırız diyelim. Mehmet Ali kardeşim Tavas'tan yine. Dükkandayım, çalışıyorum demiş. Ofisteyim demiş hatta. Sevgiler saygıları yayınlar usta diyor. Eyvallah kardeşim, kolaylıklar diliyorum. Ve Nursel Koç, o da selamlar, hoş geldin diyor. Hoş gördük, şarkılarımız sizlere de armağan olsun. İlk mesajları dillendirdik. Alemin Kralı'nda Kaptan Şener'le yolculuğunuz, seyriniz efsanelerle devam ediyor.

0: Mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.
1: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar Fiat.com.tr'de.
6: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
7: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
8: Japan Delegno ile zamansız çıktık. Lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a
9: bak. 3-30 Eylül tarihleri arasında Samsung Galaxy Tab S11, Galaxy Tab S11 Ultra ve Galaxy Tab S10 Plus tabletlerde öğrencilere özel 2000 lira indirim vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
10: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
11: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
12: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton sistem pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
13: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
14: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
15: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr.
16: Bankkart, seni düşünür o.

Paraf. Paraf Like kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraf Like dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf.

0: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
3: İlaç gibi radyo.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
3: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.
6: İnsan biraz kendini ağırdan satar. Aynı sen. Buldum tut. Oğlum ne demek derin Amerika'ya gitmek istiyor.
7: Sıkılmadın değil mi?
8: Yok çok eğlendim. Hatta bizimkilerle bence çok iyi anlaşacaklar.
9: İki aile anlaşabilir misiniz onu düşünüyorum.
6: Niye ki? Neleri var ki?
10: Geçen hafta sizlerin ilgisiyle tüm kategorilerde birinci olan Tuzlu Kahve ikinci bölümüyle bu akşam saat 20'de Star'da.
11: Kaptan Şener.
3: İlaç gibi radyo.

Yolculuk ve seyirde ilk saati tamamlayacağız. Bu arada bir hatırlatmam var. Onunla efendim ilk saat tamamlansın. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz Salı akşamı Star TV ekranlarında yayınlanan ve ilk bölümüyle tüm kategorilerde birinci sırada yer alan başrollerinde Eda Ece, Buğra Gülsoy, Nebahat Çehre, Binnur Kaya, Şevval Sam ve daha birçok önemli ismin rol aldığı Tuzlu Kahve'nin ikinci bölümü bu akşam saat 20'de Star TV ekranlarında. Sevgili kralcılar, sakın kaçırmayın diyelim. Bu hatırlatmayla ilk saati tamamlayalım. Saat başı ana haber bültenimiz var. 18 ana haber bülteninin hemen sonrasında yine şarkılarımla, sohbetimle burada olacağım. Kral FM'den hiçbir yere ayrılmayın.

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu akşamlar, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 8 Eylül Salı, günün öne çıkan gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Antalya, Adana ve Mersin orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Antalya'nın Aksu, Kepez ve Serik ilçeleriyle Adana'nın Kozan ilçesinde alevler yerleşim alanlarını da tehdit ediyor. Aksu ve Kepez ilçelerinde 254 ev tahliye edildi. 2000'den fazla haneye elektrik verilemiyor. Kozan'da ise 7 ev kullanılamaz hale geldi. Yangınlara müdahale sürüyor. İstanbul Üsküdar Belediyesi'nde Başkan Sinem Dedetaş'ın 31 Temmuz'da tutuklanmasının ardından bugün başkan vekilliği seçimi vardı. Belediye yönetimi CHP'den AK Parti'ye geçti. İlk 3 turda vekil belirlemek için gereken oy sayısına ulaşılamadı. 4. turda salt çoğunluk arandı. Hem Cumhur İttifakı hem de CHP Yeni Parti'den 21 olmak üzere toplam 42 üye oy kullandı. Seçimi 23'e 19'la AK Parti adayı Dündar Ziya Gültekin kazandı. İstanbul'da bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davada karar duruşması vardı. Atlas'ın katili 3 suçtan toplam 18 yıl 10 ay hapse çarptırıldı. Cinayetin ardından aileye mesajlar atan ve sosyal medya üzerinden tehdit eden 5 zanlı da tutuklanmıştı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Halbusi ile ortak basın toplantısı düzenledi. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlar paylaştı.
2: Terör meselesini bütünüyle geride bırakıyoruz. PKK bütün unsurlarıyla birlikte kendisini feshediyor ve silahlarını teslim etme sürecini başlatıyor. Irak'ın da her yerinde, her tarafında terör örgütlerinden temizlenecek ve inşallah terörsüz bir Irak'ta inşa edilecek. Önümüzdeki aydan itibaren başlanacak olan Irak'taki silahlı grupların, milis grupların silahlarını Irak merkezi hükümetine devretmesiyle ilgili hazırlığın da çok önemli olduğunu ifade etmek isterim. PKK ve türevlerinin de silahı bırakmasıyla birlikte sadece Türkiye değil, Suriye'nin her yeri barış türkülerinin söylendiği bir coğrafya olur. Terörsüz Türkiye süreci ve terörsüz bölge süreciyle birlikte hep beraber dağılan parçalarımızı bir araya getiriyoruz, birleşiyoruz, beraber oluyoruz. Barış içerisinde, kardeşlik içerisinde inşallah hep beraber daha güçlü bir Orta Doğu, daha güçlü bir bölgeyi inşa etmek kararlılığıyla yolumuza devam ediyoruz.
1: İngiltere ile birlikte 11 Avrupa ülkesi ve Kanada'dan İsrail'e yönelik yaptırım kararı geldi. Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim yerlerinde üretilen mallara yaptırım uygulanacak. Ortak açıklamada Batı Şeria'nın bazı bölgelerinde etnik temizlik uygulanıyor denildi. Yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi, derhal durdurulmalı ifadeleri kullanıldı. Avrupa Birliği, Ukrayna'ya yönelik askeri ve mali destek adımlarına bir yenisini daha ekledi. Üye ülkeler, Ukrayna'nın Patriot hava savunma sistemleri için kritik ürünler satın almasına imkan tanıyacak muafiyet konusunda anlaşmaya vardı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bugün dikkat çeken açıklamalar geldi. Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun siyasi tutuklu olmadığını söyledi. CHP kurultayında adaylık için de kapıyı açık bıraktı.
3: Siyasi tutuklu değil, siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan.
4: Yolsuzluk.
3: Kalkıp da bir kişi Cumhurbaşkanı adayı ilan edip ondan sonra bu oldu diye bunu siyasi dava diyemezsiniz. Cumhurbaşkanlığı adaylığı ayrıdır. Dedim ki gidip oy veren de benim aday olsun diye, Cumhurbaşkanı adayı olsun diye. Bu davalar ayrıdır. Kişi her yerde ve her ortamda, az önce söyledim, hesap vermeye hazır olmalı. Hesap vermeye. Her kör kuruşun hesabını vereceğim diye. Ben hiçbir zaman ve hiçbir dönem ben genel başkan adayım demedim. Delege derse ki şu kişi bize gelsin genel başkan olsun, nasıl reddedeceksiniz?
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarında batan feribotta kaybolan 14 kişiyi arama çalışmaları 10. gününde devam ediyor. 14 kişinin hayatını kaybettiği facia sebebiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meteoroloji Dairesi Müdürü de görevden alındı. İstanbul Silivri açıklarında Alsu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin 10 mürettebatını arama çalışmaları da sürüyor. Çalışmalar 720 metre derinlikte gemi enkazının olduğu bölgede yoğunlaştırılmış durumda. PISA 2025 sonuçları açıklandı. OECD tarafından düzenlenen ve 91 ülkenin katıldığı PISA 2025 raporuna göre Türkiye tüm ülkeler arasındaki sıralamada fen bilimlerinde 15, okuma becerilerinde 18, matematikte 11 basamak birden yükseldi. Yurt başvuru sonuçları açıklandı. Öğrencilerden %90'ı yurtlara yerleştirildi. Sonuçlara e-devlet üzerinden erişim sağlanabiliyor. Tiyatro sahnesinde, sinemada ve televizyon ekranlarında birçok farklı karaktere hayat veren oyuncu Serhat Kılıç'a veda vardı bugün. 51 yaşında hayatını kaybeden Kılıç, memleketi Ankara'da toprağa verildi. Bizden bir haberle noktalıyoruz. Bugün Tuzlu Kahve günü. İlk bölümüyle tüm kategorilerde birinci olan Star'ın yeni dizisi Tuzlu Kahve'nin ikinci bölümü bu akşam yayınlanacak. Yıldızların bir araya geldiği Tuzlu Kahve saat 20'de Star'da.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Renault Expertise spor haberlerini sunar.
1: Spor. Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu bugün başlıyor. Türkiye'nin 19 yıl sonra iki takımla katıldığı turnuvanın açılış gününde 6 maç oynanacak. Arda Güler'le Real Madrid saat 22'de Inter'i ağırlayacak. Galatasaray'ın yarın Sporting deplasmanına çıkacağı Devler Ligi'nde Fenerbahçe'de Perşembe günü Roma'yı konuk edecek. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'le yapacağı mücadeleyi Norveç'ten Espen Eskas yönetecek. Sporting Galatasaray maçı yarın saat 22'de başlayacak. Devler Ligi'ndeki diğer temsilcimiz Fenerbahçe'nin Roma'yı ağırlayacağı mücadeleyi de İspanya'dan Jesus Gil Manzano yönetecek. Fenerbahçe Roma maçı da Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak. Milli para yüzücü Defne Kurt Avrupa şampiyonu oldu. Kadınlar 50 metre serbest finalinde mücadele eden Defne Kurt 27.45'lik dereceyle altın madalyaya uzandı.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklıklarda bir değişiklik beklenmiyor. Yarın İstanbul ve Ankara parçalı bulutlu 28, İzmir açık 32, Bursa az bulutlu 31, Antalya açık 34 derece.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
7: Yol durumu.
8: Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir istikameti üst depo onarımı nedeniyle trafiğe kapalı. Çalışmalar süresince trafik akışı Samsun istikametinden çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ile 53. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Yozgat il sınırı Yıldızeli yolunun 46 ile 51. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.
3: Kaptan Şener.
4: İlaç gibi radyo.

kaçıncı gece gündüze devrediyor da sen gelmedin. Köprü altına gizlenmiş çaresiz duygularım, gelip geçenden habersiz. Sevemedim bu kalabalıkta yalnızlığı, hayır görmemiş gözlerden. Düşüyorum sessiz. Yaşadığımı alıp verdiğim nefesten anlıyorum.

Kral FM'de Kaptan Şener'le yolculuğunuzda ikinci saate hoş geldiniz. Yollardaki kralcılar, trafiğin yoğunlaşacağı saatler yaklaşıyor. Hepinize iyi yolculuklar diliyorum. Hala çalışanlar, akşam mesaisine başlayanlar, mesaide olanlar kolay gelsin. İşlerinin başındaki güzel yüreklere şarkılarım armağandır. Yine görevleri başındaki kahramanlarımız, yangınlara müdahale eden ekipler, askerimiz, polisimiz, sağlıkçı dostlarımız, güvenlik görevlisi dostlar, itfaiye çalışanlar, arama kurtarma ekipleri, vukuatsız iyi nöbetler olsun efendim. Ve istirahatteki canlara da iyi istirahatler olsun, güzel bir salı akşamı olsun. Kral FM'de Kaptan'la yolculukta ikinci saatin o güzel şarkılarını paylaşmaya devam edelim.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Boyner Now'la yap, 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Son gün 14 Eylül.
4: Ama dememek için ama sigorta.
5: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
6: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
7: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
9: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
10: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
11: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
12: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
13: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
12: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
13: Mutlu Akü bir numara.
5: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
9: Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
14: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
15: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
16: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
17: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın.
18: Neova Sigorta.
19: Neova Sigorta.
20: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
21: Her güzel.
22: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
23: Hayat değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor. Bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa. Daha iyi bir gelecek.
7: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
24: Selam, ben Piraye.
25: Ben de Rutkay.
24: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
26: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
27: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: İlaç Gibi Radyo.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç Gibi Radyo.
4: Reklam.
5: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜVTÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.
6: Kaptan Şener.
2: İlaç Gibi Radyo.

İkinci saatimizde bu güzel şarkıları bizlerle paylaşan kralcılarımız ve radyoları başında olup da mesajlarını ulaştıran canlar. Kimlermiş hemen dillendirelim. Filiz Kıtay takipte. Canım kaptanım, ben de buradayım. Yoklamadaki yerimi aldım. Sizleri dinliyor olacağım inşallah. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar demiş. Sizlere de güzel bir akşam olsun diyelim. Bursa'dan Didem'e selam olsun diyelim. Takipte olan güzel yüreklerdendi. Yine Durdane Hanım. Çayı diyor, kitapları, Eylül'ü, mavi denizi seviyorum. Ve tüm adaletsiz insanlardan eşit derecede uzak duruyorum. Sabahattin Ali satırları. Hoş geldin kaptanım. Günün akşamın çok güzel geçsin. Dünkü yayının çok güzel de sohbetini, iştenliğini özlemişiz. Hollandalı arkadaşımla beraber kahve eşliğinde dinliyorum. Hollanda'dan selamlar diyor. Bizden de selam olsun hem arkadaşınıza hem de sizlere. Neslihan Hanım, selamlar güzel yüreklim, hoş geldin. Ben de geldim, dinlemede olacağım. Herkese güzel bir akşam diliyorum inşallah. Bu arada kaptanım, seninle de paylaşmak istiyorum. 24 Ağustos'ta çekildiğim PET sonucum tertemiz çıktı. Midem tamamen temizlenmiş, şükürler olsun diyor. Evet, Allah'ım dua bekleyen tüm hastalarımıza şifa versin demiş. Geçmiş olsun, ne güzel haberler Neslihan Hanım. İnşallah böyle sağlıklı, güzel günleriniz olsun diyelim. Bütün şifa dileyen canlara da geçmiş olsun diyelim, değil mi? Gerisi zaten hallolur, sağlığınızı düşünün diyor. Çok doğru bir söz. Beyhan Latife Hanım Fethiye'de takipte yine. Turgay Varol, hoş geldin kaptan, kolay gelsin, selamlar olsun demiş. Pelin Hanım İstanbul'dan takip ediyor, selamlar olsun diyelim. Turna ailesine ve gönül ailesine selamlarımızı iletelim. Nur Sayın bizleri dinliyordu. Listede mi? Yok. Bakarız, ilgileniriz, teşekkür ediyorum. Tuba Zaman, kaptanım gelmiş, hoş gelmiş. Ben geç gelmişim ya diyor. Ferdi Baba çalıyordu demiş dinlediğimde. İyi yayınlar diliyorum, sevgiler demiş. Müslüm Baba şarkımızı da paylaşmıştık, eyvallah. Sema Doğan dinliyor. Hoş geldin, sefalar getirdin can kaptanın, yayınlar nasılsın? Özlemiştik yayınını. Tüm şarkılar size ve Doğan ailesine, gölbaşılara armağan olsun demiş. Tülay Temiz dinliyordu. Yüzümüzden düşen bin parçayı toplayıp yerine büyük bir tebessüm getiren yakışıklı kaptanım, iyi ki varsın, iyi ki bizimlesin. Sevgiler saygılar demiş Samsun'dan. Bizden de selam olsun diyelim Tülay Hanım'a, Samsun'a. Emine Hanım da Hollanda'dan dinliyordu. Güzel yüreklim can kaptan Şener. Eylül geldi, mevsimlerin en güzeline girdik. Sonbaharın habercisi. Doğada bütün yapraklar döküldü, toprağa kavuştu gibi. Bizim de içimize dönme zamanı geliyor. Eylül ayının güzellikleri üzerinde olsun. Ben de arka bahçemi temizliyorum, kulağım sende olacak. Sevgiler selamlar demiş, kolaylıklar diyelim efendim. Ve Samsun'dan yine Muharrem. Kolay gelsin, balkonda eşim Bahar, kızım Kardelen, oğlum Buğra ile birlikte dinliyoruz demiş. Samsun'dan selamlarını iletmiş, bütün aileye selam olsun. Şarkılarımız armağan olsun tabii ki. Cavit Cesur bizleri dinliyordu, hikayesini etiketlemiş. Fatma Şimşek selam olsun diyelim. Mihrican Doğan yine bizleri dinleyen güzel yüreklerdendi. İş arkadaşlarına armağan etmiş. Kırklareli'nden Tarık Güner'i sizlere de selam olsun diyelim. Tüm tekstil camiasına armağan edelim. Burada kim vardı? Ali Alaskar galiba selamlar dedik. Mehmet Dedeli sizlere de selam olsun. İlk kez yazıyorum demiş İstanbul'dan. Sıradaki şarkı dinleyicilere armağan olsun demiş. Armağan ettik efendim şarkılarımızı. Alemin Kralı'nda Kaptan Şener'le yolculukta şarkılar sizler için çalmaya devam ediyor.

0: Evet. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
1: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
0: İlaç gibi radyo.
4: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız... Anadolu Hayat Emekliliği'nin mobil uygulaması AHE Mobil'e giriş yapmanız. Hemen AHE Mobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
5: Şehre dönüş başladı. Sonbahar yaklaşırken evinizi küçük dokunuşlarla yenileyebilir, ailenizi ve arkadaşlarınızı keyifle ağırlayabilirsiniz. Yus, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Ama dememek için ama sigorta.
7: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
8: Televizyon deyince vatan.
9: Logo yazılımın en yeni, en çevik ERP'si Logo Edge ile tanışın. Buluta entegre hibrit yapıyla esnek çalışın. Yapay zeka desteğiyle istediğiniz rapora anında ulaşın. Detaylar logo.com.tr'de.
10: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
11: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
12: Pilot Garaj Auto Expertise.
13: Hayat şaşırtırsa...

0: Bankart kredi kartınıza giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
3: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs, üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.

0: Erkan.
1: Efendim abi.
0: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: İlaç Kimi Radyo.
3: Reklam.
4: Kaptan Şener.
2: İlaç Kimi Radyo.

Ve geldik vedaya, bugün de yolculuğu tamamlayacağız sanat müziği eserlerimizle. Bu güzel programı noktalayalım efendim. Sevgili kralcılar, gününüzün iki saatine böyle akşam güneşi vakitlerine ortak oldum. Akşamınız çok güzel geçsin, çalışanlara kolay gelsin, yollardaki canlara iyi yolculuklar olsun. Tabii ki istirahate çekilmiş güzel yüreklere de iyi istirahatler dileyelim. Birazdan Melis'imiz mikrofonda olacak. Sizin o güzel vaktinize, kıymetli zamanınıza ortak olmaya geliyor. Akşamı onunla karşılayacaksınız. Melis'e iyi programlar, sizlere de keyifli dinlemeler diyelim efendim. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle. Bugün de program biter, Kaptan Şener bu güzel şarkıyla usul usul gider.

0: Kaptan Şener.
1: İlaç Gibi Radyo. Gündem.
2: Net Gündem. 8 Eylül Salı akşamından merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Günün öne çıkan gelişmelerini haber sitelerinden derlediğimiz Net Gündem'de bir araya getirdik. Turumuzun ilk durağı NTV Haber portalında manşette Üsküdar Belediyesi var. Başkan vekilliği seçimini Cumhur İttifakı kazandı. Tutuklanan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın geçici olarak görevden uzaklaştırılmasıyla Üsküdar Belediyesi'nde bugün ikinci kez yapılan başkan vekilliği seçimini 23'e 19 oyla Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin kazandı. CHP'li belediye AK Parti'ye geçti. NTV'de sınır ötesinden de bir manşet var. İngiltere, Fransa ve 10 batılı müttefiki işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşimlerinde üretilen mallara ticaret yasağı getirdiğini açıkladı. Ortak yaptırım adımı İngiltere, Fransa, Kanada, Danimarka, İspanya, Finlandiya, İrlanda, İzlanda, Norveç, Polonya, Portekiz ve İsveç yönetimlerinin katılımıyla hayata geçirildi. Net Gündem'de TRT Haber'e uzanıyoruz. Manşette filenin sultanları var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda altın madalyayı kazanıp üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol takımını kabul etti. Cumhurbaşkanına imzalı forma ve şampiyonluk maçının topu hediye edildi. Geçiyoruz Haber Türkiye. Manşette maalesef yangın yazıyor. Antalya'da dün başlayan orman yangınında bugün korkutan bir gelişme oldu. Kentin Aksu ilçesinde alevler evleri de tehdit etmeye başladı. Çalışmalara 5 uçak ve 10'dan fazla helikopterle birlikte 110 arazöz ve 600'ün üzerinde personel katılıyor. Aksu ilçesindeki Yeşil Karaman mahallesinde 40, Karaöz mahallesinde 10, Yumuk mahallesinde 29 hane ve 18 ahır, Kepez ilçesindeki Çamlıca mahallesinde de 175 hane tahliye edildi. Habertürk'te yargıdan da bir manşet var. Muhittin Böcek'le oğlunun tahliye talebi reddedildi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve tutuklanan Muhittin Böcek'le oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in tahliye talepleri mahkeme tarafından reddedildi. Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında 41 sanığın yargılandığı davanın 4. duruşmasının ardından mahkeme baba ve oğlun tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Net Gündem'de Sözcü'ye uzanıyoruz. Kılıçdaroğlu'na İmamoğlu ailesinden ilk yanıt yazıyor manşette. Kılıçdaroğlu'nun tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ilişkin siyasi tutuklu değil, siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan değil sözleri büyük tepki aldı. CHP Genel Başkanı'na ilk tepki de Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'ndan geldi. Yaptığı sosyal medya paylaşımında Dilek Kaya İmamoğlu, eşinin tam 18 aydır siyasi bir rehine olarak özgürlüğünden mahkum bırakıldığını yazdı. Bu gerçeği görüp bildiği halde kirli oyunların peşinden giderek hakikati çarpıtmaya çalışan, üstelik toplumun karşısına çıkıp gerçek dışı sözler söyleme cüreti gösterenleri Allah'a havale ediyorum ifadelerini kullandı. Anadolu Ajansı'nda ise bugün gururlandıran bir haber var. Türkiye PISA 2025'te OECD ülkeleri arasında puanını en fazla arttıran ülke oldu. 91 ülkenin katıldığı PISA 2025 raporunda Türkiye tüm ülkeler arasındaki sıralamada fen bilimlerinde 15, okuma becerilerinde 18, matematikte de 11 basamak birden yükseldi. Net Gündem'in kapanışını bizden bir haberle yapıyoruz. Bugün Tuzlu Kahve günü. İlk bölümüyle tüm kategorilerde birinci olan Star'ın yeni dizisi Tuzlu Kahve'nin ikinci bölümü bu akşam yayınlanacak. Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Nebahat Çehre, Nevra Serezli ve Settar Tanrıören gibi pek çok ünlü oyuncuyu bir araya getiren Tuzlu Kahve saat 20'de Star'da. Gündem.
3: Net Gündem. En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
4: Hava durumu.
2: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklıklarda bir değişiklik beklenmiyor. Yarın İstanbul ve Ankara parçalı bulutlu 28, İzmir açık 32, Bursa az bulutlu 31, Antalya açık 34 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
6: Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir istikameti üst depo onarımı nedeniyle trafiğe kapalı. Çalışmalar süresince trafik akışı Samsun istikametinden çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ile 53. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Yozgat il sınırı Yıldızeli yolunun 46 ile 51. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
7: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
8: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Evet, 8 Eylül 2026 günlerden salı. Bir günü daha artık yavaş yavaş geride bırakıyoruz sevgili kralcılar. Yoğun, yorucu geçen bir iş günü daha bitti. Özellikle sabahtan akşama kadar, şu saate kadar çalışanlar için. Bir de gece vardiyasında olacak olan dinleyicilerimiz var. Onlara kolay gelsin dileklerimizi iletelim. Mesaiyi tamamlayıp yollara düşen kralcılarımıza da sabırlı yolculuklar dileyerek bu akşam da kral şarkılarımızı çalmaya başlayalım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Güzel bir akşam diliyorum hepinize. Sevgili arkadaşım Kaptan Şener'den şarkıları devraldım. Benim için yolculuk vaktidir.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Marmara'da hava açık ancak Poyraz kuvvetli esiyor. İç Anadolu güneşli, rüzgar çok sert. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları Sinop ve Artvin çevreleriyle Tokat'ın kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Sel su baskını Yıldırım Heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege kıyıları ve İç Anadolu'nun güneydoğusunda fırtınaya dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
5: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
6: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Tosum Cep'te, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posta'yı indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm post çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
7: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
8: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
9: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla, üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
10: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
11: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
10: Akakçe.
12: Hemen bakıyorum hayatım.
10: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
12: Akakçe.
13: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.
14: İyi gelir hissi, mevsimi yok şimdi. Tatil budur hissi. Tatil budur hissi.
15: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
16: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: TV.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
5: HDI Sigorta.
6: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.

0: atlatamıyor. Domates, biber, portakal, sarımsak ve çekirdeksiz üzümleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: Türkiye BES modellerini arıyor.
2: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: İlaç Gibi Radyo.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
2: İlaç Gibi Radyo.
4: Reklam. ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral FM'de.
5: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Evet, Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda, alemin en kralında güzel, keyifli bir, serin bir salı akşamında buluştuk dinleyicilerimizle. Saat 19'da yayınımızı açtık. Yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi geçtiğimiz hafta salı günü Star TV'de yeni bir dizi başladı. İzlemişsinizdir mutlaka. Çünkü tüm kategorilerde birinci sırada yer aldı o gün. Tuzlu Kahve bu akşam ikinci bölümüyle yayında olacak sevgili kralcılar. Başrollerinde Eda Ece, Buğra Gülsoy, Nebahat Çehre, Binnur Kaya, Şevval Sam ve daha birçok önemli ismin rol aldığı bu güzel, izlemesi keyifli dizinin Tuzlu Kahve'nin ikinci bölümü bu akşam saat 20'de Star TV ekranlarında olacak. Kaçırmayın.

kaçıncı gece gündüze devrediyor da sen gelmedin. Köprü altına gizlenmiş çaresiz duygularım, gelip geçenden habersiz. Sevemedim bu kalabalıkta yalnızlığı, hayır görmemiş gözlerden. Düşüyorum sessiz. Yaşadığımı alıp verdiğim nefesten anlıyorum.

Evet, şarkılarımızın arasında yavaş yavaş sohbeti muhabbeti de başlatalım. İnceden akşam da çöküyor. Şöyle bir birbirimizi hal hatır soralım. Günün muhasebesini yapalım sevgili kralcılar. Müsaitseniz bulunduğunuz yerlerden bu taraflara bir selam göndermek isterseniz 532-703-92 çift sıfır numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda Instagram hesaplarımız da sizlere açık. MLS Akçay hesabındayım. Profilin içine girdiğinizde hemen ilk sabitlediğim fotoğrafın altı buluşma noktamızdır. Dilerseniz mesajlarınızı buradan da gönderebilirsiniz. Bakalım bu akşam ilk olarak hangi şehrimizi ya da hangi gurbetçi kralcımızı selamlayacağız?

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
4: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
6: Logo yazılımın en yeni, en çevik ERT'si Logo Edge ile tanışın. Buluta entegre hibrit yapıyla esnek çalışın. Yapay zeka desteğiyle istediğiniz rapora anında ulaşın. Detaylar Logo.com.tr'de.
7: Fütü deyince vatan.
8: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
9: Kazancım net, Sigortam net.
10: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar Fiat.com.tr'de.
11: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
12: Pilot Garaj Auto Expertiz.
13: 7-14 Eylül tarihleri arasında Huawei FreeBuds 7i, TWS, Bluetooth kulak içi kulaklık 4399 liraya. Xiaomi Redmi Watch 5 Lite akıllı saat 2999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
14: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
15: Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Boyner Now'la yap, 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin

0: bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
1: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
2: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu Akü bir numara.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar shell.com.tr ve worldcard.com.tr.

0: koku atlatamıyor. Domates, biber, portakal, sarımsak ve çekirdeksiz üzümleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: Serkan!
2: Efendim abi?
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara. Empara, bankanın güzeli.
5: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
6: İlaç gibi radyo.
7: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
6: İlaç gibi radyo.
8: Reklam.
9: Ya çok korkuyorum değişeceksin diye. Yani eğer öyle bir şey olursa biz herhalde bunu atlatamayız.
10: Biz kim? Saf bir ruh.
11: Dedin Amerika'da yaşamak ister mi?
10: İlişkimizin yine daha bu kısma gelmedik.
11: İstese kabul edeceksin yani.
12: Kızın gelin oluyor. Koş yetiş bacım.
13: Hayırlı haberi aldım da geldim. Gene dünür oluyormuşsun.
14: Geçen hafta sizlerin ilgisiyle tüm kategorilerde birinci olan Tuzlu Kahve ikinci bölümüyle bu akşam saat 20'de Star'da.

Cengiz abi adeta yaşattın şarkıyı bize. Vallahi bazı şarkıları sadece dinlemezsiniz, duyarsınız da aynı zamanda sevgili kralcılar. Yaşayan efsanemizin bütün şarkıları böyledir. Gözünüzün önünden film şeridi gibi akar geçer adeta. Zeli hacım değil mi? Katılıyor musun bana? Mesaj göndermiş uzunca. Demiş ki Fatma'nın, kız kardeşimin canı biraz sıkkın. Ona demiş sıradaki şarkıyı armağan eder misin Melis? Etmez miyim? Gerçi çok böyle hareketli, gümbür gümbür böyle oynatacağımız bir şarkı değil ama insanın morali böyle şarkılarda da yerine gelebilir. Çivi çiviyi söker neticede değil mi Zeliha? Öyledir bizde. Hele ki günün şu saatinde yani. Çok teşekkür ederim güzel sözlerine. Bu şarkıyı hem sana hem de kız kardeşim Fatma'ya armağan ediyorum.

0: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alper Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji Güneş Panelleri sizin için hazırladı.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir istikameti üst depo onarımı nedeniyle trafiğe kapalı. Çalışmalar süresince trafik akışı Samsun istikametinden çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ile 53. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Yozgat il sınırı Yıldızeli yolunun 46 ile 51. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Evet, ismiyle Müsemma yeni saatimizi çok güzel bir şarkıyla açtık. Bugün hakikaten de sonbahar rüzgarını böyle tam manasıyla hissettik, değil mi sevgili kralcılar? Marmara bölgesinde böyle ara ara bir Poyraz sert esti. Ben sabah güne çok erken başlayan bir insanım. Bu sabah gerçekten soğuktu yani. Dedim ki kış gelmiş, geliyor eli kulağında. Akşamları ve sabahları epey bir serin oluyor. O kavurucu sıcaklarda tam da ihtiyacımız olan serinlikti bu serinlik. Çok şükür yazı kazasız belasız atlattık. Güzel bir Eylül akşamında kralcılarımızla şarkılarımızı çalıyoruz. Arada bir selamlaşıyoruz. Çanakkale'den bir selam gelmiş sevgili Arif kardeşime buradan. En kral şarkımı armağan edeyim. Beklesin babalar resteli de çalacağım. Şimdi biraz sanat müziği çalacağım. Birkaç şarkı. Belediyede çalışıyorlarmış. Şu an çöp topluyorlarmış sevgili kardeşlerim. İşçiler olarak selamlıyoruz abla seni demişler. Aleyküm selam. Aldım selamınızı. Tüm emekçiler için sıradaki şarkını çalar mısın demişler. Hepsini çalarım size. Şu saat olmuş. Hala çalışıyorlar. Allah kolaylık versin. İşiniz gücünüz rast gitsin Arif. Aç bak radyonun sesini. Tam vaktinde, tam zamanında çalınabilecek bir şarkı varsa o da budur.
1: Gözümden öpme, ayrılıktır derdim. Öpmedim, ayrılmadık mı? Uğursuz diye Firuze yüzüğünü denize attın. Mavi taş, deniz kızında kolye. Lan sen beni sattın. Yeni ay görünce yüzüne bakardım. Göz bebeklerimde sen vardın. Leyleği havada görmek için seninle yeryüzünü unuturdum. Hasret kurşunu ile dün dört karga vurdum. Gözümden öpme, ayrılıktır derdim. Öpmedim, ayrılmadık mı?

0: Haritacı risk haritasını sunar.
1: Marmara'da hava açık ancak Poyraz kuvvetli esiyor. İç Anadolu güneşli, rüzgar çok sert. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları Sinop ve Artvin çevreleriyle Tokat'ın kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Sel su baskını Yıldırım, Heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege kıyıları ve İç Anadolu'nun güneydoğusunda fırtınaya dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
4: Paraf paraf dünyası.
5: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve diyalogta.

0: Lifeline kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Expertiz.
5: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
6: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
7: Lösev hayat verir.
8: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.

Evet, işten dönenler var. Bir de gece mesaisine giden kralcılarımız var. Ensar işi gücü bitirmiş. Eve doğru gidiyorum şu anda demiş. İzmir'den selamlamış beni. Haydi geçmiş olsun. Darısı yarına Ensar. Sana geçmiş olsun. Sevgili Engin'e de kolay gelsin. Dileklerimi ileteyim. O da cezaevine nöbete gidiyorum diye yazmış. Bir şarkı da bana çalarsanız vallahi mükemmel olur diye de mesajını bitirmiş. Hem de ne mükemmel şarkım var sırada. Engin. Babalar resiteli başlıyor. Müslüm Baba ile yapacağız açılışımızı. Hani açabiliyorsan radyonun sesini aç. Çünkü ne diyoruz burada? Bu şarkılar kısık sesle dinlenmez. Ama birkaç tane daha selam alayım. Beyzacım dinliyor Viyana'dan. Babasıyla beraber çalışırken dinliyormuş bizi. Melis sesini duyunca çok mutlu oluyorum demiş. Teşekkür ederim Beyza. Utandırma beni, sağ olasın. Sıradaki şarkıyı hem annesine hem babasına armağan etmiş. Fatma Hanım dinliyor. Babasının ismini yazmamış ama yan yanalar. Şöyle bir tebessüm etmiştir babası. Ya bir evlattan anne babaya ne güzel şarkılar armağan oluyor. Anne babalar evlatlarına şarkılar armağan ediyor. Böyle zamanlarda hemen aklıma şu geliyor. Yani iyi ki Kral FM var sevgili kralcılar vallahi. Nereden nereye geçtim bir anda ama şunu düşünüyorum hızlıca. Yani bir yandan konuşurken aklımdan da şu geçiyor. Bütün gün çalışmışız, yorulmuşuz. Dünya kadar iş halletmişiz. Trafikte insanlarla uğraşmışız. İşe gitmişiz, orada öyle. Keyif aldığımız bir yer var bizim, bir mekanımız var, çatımız var. Şurada 10 dakikada olsa, 1 saatte olsa yelkenler suya iniyor mu? İniyor, değil mi? Ve bu mutluluğa, yani şu yaşadığınız huzura aracı olmaktan dolayı çok mutluyuz biz. Bu güzel sesleri, bu güzel şarkıları sizinle buluşturmaktan dolayı çok mutluyuz. Şöyle tahtalara vuralım da durduk yere kendimize nazar değdirmeyelim. Bu şarkılar çalınmaz mı şimdi? Şu şarkılar çalarken ses açılmaz mı şimdi?

Yalnız seni sevdiğimden bu yana her acıyı tattım, her çileyi gördüm. Hayatın her zirvesine alıştım, yalnız senin yokluğuna alışamadım. Şimdi anlıyorum, acıdan, hasretten, gözyaşından başka hiçbir şey vermemişsin bana. Yıkılan hayallerime, yok olan geçmişime, kaybolan geleceğime ağladım, ağladım çocuklar gibi. Ne yazık, olanlar hep bana oldu. Ümidim, hayalim hepsi kayboldu.

0: Yağmur var mı? Kar başladı mı? Yoksa göndereyim sana, göndereyim gözyaşlarımı.
1: Sensizlik çöküverdi uzanan sahip.
2: Türkiye'nin değişmeyen bir numarası. Kral FM.

0: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize vakit
2: sıkıntı. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

eserde hasretlik olunca kulağa öyle geliyor değil mi Hakan? Hakan isimli bir kralcımız dinliyor. Van'dan selamlamış bizi. Eşi Kuşadası'ndaymış. Ona ve sizlere armağan olsun şarkılar demiş. Yine buram buram hasret şarkıları çaldınız bu akşam. Ama bizim şarkılarımızın genel teması bu. Nerede hasretlik çeken, nerede çok özleyen, nerede ayrılan, nerede efendime söyleyeyim bir parça hayata hüzünlü bir pencereden bakan varsa bizim radyomuzda. Evet, biz eğlendiriyoruz da aynı zamanda. Sabahları çok keyiflidir, hareketlidir radyolarımız ama akşam olunca, gece olunca tam tersi olur. Nerede Hakan'ın o dediği gibi hasret şarkıları gelir bizi bulur. Programın başında da söylemiştim, çivi çiviyi söker sevgili kralcılar. Biz bu şarkıların aşığıyız. Biz bu şarkıları seviyoruz, çalıyoruz ve çalmaya da devam edeceğiz. Allah ömür versin yeter ki. Yarın akşam saat 19'da Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda buluşmak, görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: sunar.
1: Yol durumu.
2: Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir istikameti üst depo onarımı nedeniyle trafiğe kapalı. Çalışmalar süresince trafik akışı Samsun istikametinden çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ile 53. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Yozgat il sınırı Yıldızeli yolunun 46 ile 51. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜVTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Nöbetçi Erdem. Erdem.
4: Alemin en kralı Kral FM, bendeniz Nöbetçi Erdem. Herkese sevgiler, saygılar, selamlar, hayırlı akşamlar dileklerimizi iletelim. Sevgili kardeşim Melis'e teşekkürlerimi iletiyorum. Yaşattığı ve paylaştığı güzelliklerden dolayı inşallah aynı güzellikler saat 23'e kadar Alemin En Kralı'nda benimle birlikte devam edecek. Her zaman olduğu gibi bol müzik, az muhabbet ve damar şarkıları eşliğinde güzel bir akşamı, güzel bir geceye beraberce bağlayacağız inşallah. Şarkılarla, naçizane muhabbetle, sohbetle sizlere eşlik etmeye çalışacağız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sevgili dostlar.

Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

Evet, şimdi çok önemli bir klasik şarkı, bir sanat müziği şarkısı değil ama bir efsane şarkı. Yani özellikle böyle insanlar bir araya gelir, evde yemekli sohbetler olur ya, orada mutlaka söylenen şarkılardan bir tanesidir, bir klasik şarkıdır. Biz o şarkıyı Coşkun Sabah'la tanıdık ama şimdi Diva yorumu da bir başka. Yani Diva da bu şarkıyı bir Kahramanmaraş dondurması kıvamında ayrı bir ekolde okumuş. Çok büyük bir efsane, çok büyük bir kral şarkı diyelim. Ahmet Selçuk İlkan sözler, Coşkun Sabah beste, Diva yorum olunca insanın duygulanmaması, anılara doğru gitmemesi gerçekten mümkün değil.

0: kabul eyle.
1: Evet, gençliğimiz de gidiyor, ömrümüz de gidiyor. Daha önce de anlatmıştım, bir kez daha çok önemli bir örnek olduğu için onu yine dile getirmek istiyorum. Belki genç kardeşlerimiz de oradan bir feyiz alırlar. Gençlikten de kıymetini bilirler. Hazreti Ömer'in bir elemanı var. Hazreti Ömer bir eleman tutuyor kendine. Diyor ki her gün geleceksin, bana ölüm var ya Ömer diyeceksin diyor. O da tamam diyor. Böyle günler geçiyor. Her gün bu yanındaki eleman geliyor Hazreti Ömer'e, diyor ki ya Ömer ölüm var. O da diyor teşekkür ediyorum, sağ ol hatırlattığın için diyor. Böyle bu yıllarca devam ediyor. Bu her gün sadece tek görevi var. Tek görevi bu, Hazreti Ömer'e ölümün var olduğunu hatırlatmak. Böyle yıllarca devam ediyor falan falan. Bir gün geliyor bu kişi, görevli kişi yine Hazreti Ömer'in huzuruna geliyor. Ya Ömer diyor. Hazreti Ömer diyor ki bir dakika dur. Ne oldu diyor. Tamam diyor. Bugün diyor son kez görevini yapıyorsun. Yarından itibaren artık senin görevin bitti diyor. Artık bana bir şey hatırlatmayacaksın diyor. Ya Ömer diyor, bir hatamız, bir yanlışımız, bir kusurumuz mu oldu? Bir hadsizlik mi yaptık size karşı diyor. Estağfurullah diyor. Hayır öyle bir şey yok diyor. Peki diyor neden diyor benim işime son verdiniz? Neden benim size ölümü hatırlatma görevimi nihayete erdirdiniz? Hazreti Ömer diyor ki saçlarıma bakar mısın diyor. Bakayım ya Ömer diyor. Ne görüyorsun diyor. Orada diyor beyaz bir tel görüyorum ya Ömer diyor. İşte tamam. Artık diyor bana ölümü hatırlatmana gerek yok. Ben aynaya her baktığımda o beyaz teli göreceğim ve artık ölümlü olduğumu bizzat kendim yaşamış olacağım. O yüzden sana teşekkür ediyorum. Hakkını helal et diyor. Elemanıyla helalleşiyor ve yollarını ayırıyor.

0: Vatan. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Sevgili Kadir kardeşim benden bir ricada bulunmuş. Çok sevdiğim Kemal abim var demiş. Kemal Peçe. Bugün evlilik yıldönümleriymiş. Peki sevgili Kemal ve Tuğba Peçe çiftine selamlarımızı iletelim. Evlilik yıldönümlerini kutlayalım. İnşallah nice sağlıklı, mutlu, güzel yıllar olması dilekleriyle tam evlilik yıldönümüne uygun bir şarkı. Sanat Güneşimizin bir klasiği. Çok böyle sözü, müziği, verdiği mesajla çok klas bir şarkı. Mihrabım diyerek sana yüz vurdum. Evlilik yıldönümü için uygundur. Birbirini seven, birbirine değer veren, önem veren, baş tacı eden tüm çiftlerimize de armağanımız olsun. Sanat Güneşimizin bu efsane klasiği.
0: Kral Nöbetçi Erdem.
2: Mihrabım diyerek

0: Evet, yavaş yavaş şeridimize doğru geçelim sevgili kralcılar. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba söylesin, kralcılar dinlesin. Emniyet kemerleri takılsın, sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan araçlar devam edelim arkadaşlar. Bekleme yapmayalım, açalım şeridimizi. Çünkü alemin kralları, alemin efsaneleri geliyor. Babalar listeli başlıyor. Dilovası İzmit, Adapazarı 4 yol, Biricik Bozüyük, Afyon Dinar, Sandıklı istikametimiz. Müslüm Baba'yı ve Ferdi Baba'yı rahmetle analım. Mekanları cennet olsun. Ve krala selam, damara devam.
1: Hep damar, hep damar, full damar.
2: Nöbetçi Erdem, Erdem, Erdem.
3: Kral, kral.

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Atadan Müzik Ziyafeti.
2: Efendim merhabalar, hayırlı akşamlar, sevgiler, saygılar alemdeki tüm güzel insanlara. Tüm Kral FM dinleyenlerine atadan selamlar olsun.

Çok şükür geldim, bugün de geldim. Şükür kavuşturana şükürler olsun. Hüküm ve hikmet sahibi en güzel isimler Allah'ındır diyen, Allah nurunu tamamlayacak diyen Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Ne kadar şükretsek az, üzerimizde nimeti çok. Hizmet güzellik sırası, ben de sevgili nöbetçi Erdem uğurladık. Her zaman olduğu gibi her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. Bu güzel akşamki beraberliğimizde hepimize bol muhabbetler. Alemin kralında atada müzik ziyafeti başladı.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

Müslüm Baba iki damar şarkıyla bizlerleydi. Unutulmaz yorumlarından iki tanesi. Hatta aynı albümünde. Çılgın bir albümdür bu albüm. Sivaslı Çitos, kulakların çınladı mı diyor. Eyvallah Çitos. Ne yapıyorsun, iyi misin? Keyifler yerinde mi? Hoş geldin Atar demiş. Şu an kızlarım Züleyha ve Zeynep ile dinliyoruz diyor. Kim demiş? Aslı. Trabzon Akçaabat'tan İbrahim Aydın. İbrahim Tatlıses'ten. Antalya Manavgat'tan Duygu. Sivas Cezayir'de kardeşi Songül'e. Ve koğuş arkadaşların Aliye Balcı, Birsen Mart için. Konya'dan Esra.

pehlivan ve ailesi Giresun Bulancak'tan Hendek Sakarya'ya yolculuktaymış. Yolunuz açık olsun hayırlı yolculuklar. Rıfat Kayseri Ankara seferine eşlik ediyorsunuz demiş Güler Duman'dan.

Celal Ukrayna'da savaş bölgesinde olduğum için diyor. Sıradaki şarkılar kızım Buse ve eşim Mutlu ve kralın atasına denmiş. Eyvallah. İstanbul'dan Eray, Sibel Can'dan bir şarkı demiş. Antwerp'ten Terzi Ümit. Hayırlı yayınlar At abim demiş, eyvallah. İzmir'den Nazan, Filiz ablası ve çocuklarına. Tarsus'tan Özlem. İzzet Yıldızhan'dan. Süleyman Öksüz, Rize'den kucak dolusu sevgiler demiş.

0: Canan Muhammed Şanlı'ya armağan etmiş. Hiç kavuşamayacak olsak da bugün de şarkılarda buluştuk sayende demiş.
1: Böylesi daha güzel.
0: Adıyaman'dan Eyüp tüm sevenlere demiş. Mesaisi biten evine git varmak için yollarda bulunan Nusret Çimen, Ercan Topkaya, Ahmet Topkaya, Hüseyin Kaçar, Recep Bozkurt, Mustafa Korkmaz. Tüm Afyonlulara denmiş. Bozoyuk'tan Emine hoş geldin demiş. Mürsel Köprülü'ye armağan edilmiş. Bursa'dan Kayra annesiyle. Kayseri'den Çiçek. Marmaris'ten Çağrı, Erzurumlu Çağrı, seni çok seviyoruz denmiş. Ordu'dan Fırat, Gezen'deki Hülya'ya. Hollanda'da Enter'den Yunus, eşi Lisette ve kendisi için.

Beni düşün mutlu ol diyen birçok sevenimiz var. Onlardan biri de eminim Sivas'tan Hatice'dir, cezaevindeki eşini armağan etmiş şarkılarımızı. Geceye bir söz bırakıyorum demiş Ayşe, Bursa'dan Ayşe.

0: Bursa'dan Aydın.
1: Beni düşün.
0: Tezendik Pınar'a ve arkadaşlarına, koş arkadaşlarına. Muhammed Armutçu Antalya Cezendi tüm dostlara sevenlere demiş. Düzce'den Yusuf bana ve tüm kralcılara eyvallah. Yalova 77 T0047 Dadaş Zafer taksi camiasına, eşine, çocuklarına. Gaziantep'ten Kaptan Hüseyin ve yolcularına. Ereğli'den Hasan. Samsun Ladik'ten Koray. Abisi İsmet Reyhan'a. Tarsus'tan Süleyman. Çok sevdiği abileri Ramazan, Tahsin ve Hüseyin'e. Üçlük hazırlamış. Nilay ve kızlarım Ela ve Ece'ye demiş. Kim demiş? Uşak'tan Tolga. Pendik'ten Banu oğlu Tolga Han'la dinlediğini belirtmiş.

0: İlaç Kimi Radyo.
1: Reklam.
2: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
0: İlaç Kimi Radyo.
1: Reklam.
3: Atadan müzik ziyafeti.
4: Senden ayrılmayı ben istemedim. Kahrolası kader ayırdı bizi. Seni sevdiğimi sen de bilirsin. Bizi bu hallere koyan utansın. Sitem etme ne olur, Allah halimi. Hasretin yaktı, yaktı içimi. Yıllar acımadan yıprattı bizi. Geriye dönecek yüzüm kalmadı. Yüzümde çizgiler, saçımda aklar. Gözyaşım dinmiyor, soldu yanaklar.

0: dedi Gökhan Güney bu güzel şarkı esnasında da onay verdiğim 3 tane mesajdan, 3 tane numaradan. Biri Mersin'den Ahmet'e ait, biri Ankara'dan Hazar'a ait, biri de Esin'e ait, Beylikdüzü'nden. Bu 3 üçlük mesajından Esin'i aradık. Beylikdüzü'nden Esin'i aradık. Annesi güzel bir üçlük hazırlamış yine. Ve hatta bekliyorlar şu anda. Alo.
1: Efendim.
0: Radyonun sesini kıs önce. Ses geri dönmesin, yankı yapar.
1: Tamam.
0: Esin mi yoksa annesi mi?
1: Annesiyim.
0: Evet. Safiye teyze nasılsın, iyi misin?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Sesinizi duydum, daha memnun oldum.
0: Allah.
1: Yalnız sık sık tatili yapmazsanız daha çok sevinirim yani.
0: Hakkımızı kullanmazsak yanıyor, o yüzden kullanıyoruz, ne yapalım. Hakkımızı kullanmazsak yanıyor, o yüzden kullanıyoruz, ne yapalım.

0: Çok keyifli, güzel, uyumlu bir üçlük hazırlamışsın. Tebrik ediyorum seni.
1: Vallahi benim gençlik yıllarımın şarkıları olduğu için kendim hazırladım bunu. Evet. Özellikle dedim çal, yani istiyorum dedim.
0: Şimdi Esin'e de söyledim, dedim ki bak bu üçlükler arasında yine en uyumlu, en güzel, en uygun gördüğüm bu üçlükte, o yüzden aradım dedim.
1: Çok teşekkür ederim.
0: İlk olarak sizi aradım daha doğrusu.
1: Ederim. Eyvallah. Sizi çok seviyorum. Kral ailesine.
0: Sağ olasın. Çok sağ olasın.
1: Şimdi sevenlere gelsin.
0: Mesajını okuyayım, söz sana vereyim. Keyifli dinlemek için diyor. Üçlüğe talibim demişsin.
1: Evet.
0: Hafize teyzem, Hafize dayım Ünal, tabii bunu, bu mesajı Esin yazıyor anladığım kadarıyla. Dayım Ünal da evet. Kral dinleyenlerine demiş. Onun haricinde senin mesajın nedir? Gönlünce seslen, imzanı da at, üçlüğünü dinleyelim.
1: Şimdi üçlük zamanı. Bütün şarkılar Kral FM dinleyicilerine gelsin.
0: Allah Allah.

Şarkıları dedi, üçlüğünü öyle sıralamıştı, sevenimiz üçlüğü tamamladık. Eminim yoğun duygular içerisinde keyifle dinlemiştir üçlüğünü, şarkılarını. Hemen mesajlara dönelim yine. İzmir'den Ceyhun eşi Esra'ya. Aydın Söke'den Hakkı, Cezaevindeki abisi Ahmet Oral'a. Mustafa Evsen içindenmiş sıradaki şarkılar.

Adana'dan Sinem, Antalya Cezendeki kardeşi Abdullah'a armağan ettiğini belirtmiş. Abdullah Şahin'e. Onu çok özledik demiş. Kayseri'den Esra, eşi Adem'e cezaevinde Müslüm Baba'dan. Safranbolu'dan Sedat, ailesi için. İnegöl'den Uğur, eşine, kızlarına, tüm Domaniçlilere. Trabzon Gürbulak köyünden Furkan Kambur, Ferdi Baba'dan.

0: Avusturya'dan İrem, mühür gözüm istemiş annesine. Tebriz'den Habib, İbrahim Erkal'dan. Dursun Bey, Alaçamköy'den Beytullah. Beytullah Arslan, Onur Altıntaş. Hüseyin Döner, Kamil Altıntaş, Ferdi Baba'dan.
1: Götür beni gittiğin yere.
0: Servisçi Ali, servis camiasına diyor. Tüm kralcılara Bursa'dan selamlar denmiş. Trabzon Ortahisar'dan Gürkan Kambur selamlar demiş. Zeynep, Cezen'deki dayısı Ferhat Maraz'a, onu çok seviyorum demiş. Gaziantep'ten Hakan, Hüseyin Kırmızıgül'e. Bahçelievlerden Mehmet, eşi ve çocuklarına. Türkoğlu Cezen'deki oğlu Enes için diyor. Ve arkadaşı taksici Kara Ümmet için denmiş. Ankara Timeskut'tan Songül, çok sevdiği kardeşi Ferhat'a.

0: Gaziantep'ten selamlar demiş Eyüp İbirliğe ve Meltem İbirliğe armağan edilmiş. Söke'den Gülizar, Gezen'de dinlemekte olan biricik eşi Hakkı ve abisi Ahmet'e. Antalya'dan Şilan Ayazma, Gezen'deki eşi Tolga Han Ayazma'ya. Serkan Can'dan İrem Şeker'e, yollardayım sizi dinliyorum denmiş. Gaziantep'ten Adem Arslan'dan servis arkadaşlarına. Ali Rıza ile Gülcan Gülcan, İbrahim Tatlıses'ten. Giresun Trebolu'dan Erdinç Kayınço Muhammed Fındık markası. Fındık sezonu ama sen de bizimlesin, biz de senle denmiş.
1: Çektikçe sancılanır, doğmaz içindeki çocuk bir tür.
0: Sakarya Akyazı'dan Sinan annemle beraber dinliyoruz.
1: Geceler boyu.
0: Atacıyız demiş, kralcıyız demiş. Bergen'den bir şarkı.
1: Bütün gün boyu belki gelir diye umutla bekledin mi?

güzel söylemiş Sinan Özer. Tavernımızın bu güzel örneklerin hemen ardından yine arabesk müziğimizin iki güzel şarkısı hazır. Sıradaki şarkı Kralcılara demiş Güvenlik Şahin. Eyvallah Şahin. Bayrampaşa'dan Özcan. Sevgili Ata yine harikalar yaratıyorsun demiş. Eşime sıradaki şarkılar diyor. Datça'dan, Mesudiye'den, Bahçedesi'ni dinliyoruz demiş. Buket Taşkıran, Fırat, Ege Doruk Taşkıran, Ferdi Baba'dan. İstanbul Sancaktepe'den Fahrettin Günay. Tekirdağ Süleyman Paşa'da olan eşine. Tek sevdam Figen'e.

Nasıl güzel bir şarkı, ne güzel söylemiş Bülent Ersoy Diva. Balıkesir Dursun Bey'den Celal Sevinç. Tüm arkadaşlara demiş Nazilli'den Çaycı Akif. Ramazan İlyas Gökhan kardeşlerine, Aydın Azerbaycan'dan, Tebriz'den kızı Güneş ve eşi Hacer'e. Ordu'dan Caner. Gece Vardiyası'na diyor. Diyarbakır'dan Necla oğlu Muhammed Yusuf Çay ve Koğuş arkadaşlarına. Eyüp Sultan'dan Kevser eşi Ahmet'e, Arif Sam'dan bir şarkı diyor. Bartın Kocacağız'dan Muzaffer, Azer Bülbül'den. Bütün vefasızlara denmiş. Kocaeli'nden Sefa, Ahmet Kaya'dan demiş. Akhisar'dan Yılmaz. Lokantacılığa kralı Özgür Alp'e. Manisa'dan Fatma Ergül, Karaağaçlı mahallesindeki annesi Hatice Gümüşer, Recep Gümüşer kardeşleri Yasemin Güler, Merve Tatlı ve Seval Erdem'e.

kuşadası Davutlardan Ali kızı, eşi kızı Ayşegül, oğlu Faik, Faruk, Memiş askerlerimize, Muzayı ailesine denmiş. Selamlar Atacığım demiş. Ferdi Baba'dan diyor Eskişehir'den Zeynep. Manisa Soma'dan Fatma Türk. Bugün doğum günüm diyor, 9 Eylül. Ferdi Baba'dan bir şarkı demiş. Gül'den Kemal'e armağan edilmiş. Bugün 9 Eylül olmasını bekledim. Kuzenim Ayşe Danimarka'dan doğum günü kutlamak istiyorum demiş. Hollanda'dan Emine. Hadi bakalım. Hamburg'dan Orçun Ünlü.

Ankara Keçiören'den Emel. Ömrüm ömür katan eşim Rıdvan'a diyor. Manisa Şehzadelerden Uğurcan Çiftçi, Kıvırcık Ali'den demiş. Manisa'dan Tuğçe, Hümeyra Kördüğüm istiyorum demiş. Allah Allah. Mehmet Nalçı Edirne'den, gecelerin yalnız kurduğu için diyor.

Ankara'dan Göksu cezaevindeki babasına selamlarını göndermiş. Antalya'dan Esma diyor ki tüm ülkeden dua bekliyorum demiş. Antalya'mız, memleketimiz yanıyor demiş. Evet, Antalya'nın bazı yerlerinde yangın var. Orman yangını maalesef. İnşallah tez zamanda söner diyelim. Kırklareli bize Çakıllı'dan Enver. Güllü'den bir şarkı tüm dinleyenlere denmiş. Kağıthane'den Ferdi, Ferdi Baba'dan demiş. Hollanda'dan Rahmi, eşi Kezban'a. Ayrıca yakında düğünümüz olacak, gelinim Ayşenur için de denmiş.

Ahmet Bey'e yakışmış bu şarkı be, vallahi billahi ki ona gelmiş bu şarkı, tam da onu anlatmış. Onu da yak Tanrım, ateşlerde yak. Kapaklı'dan Fatma Gece Vardiyesi'nin demiş. Bursa'dan Gökhan demiş ki Sümeyra için, her şeyi anlayacaksın anlamanın bir anlamı kalmadığında. Oo, söze bak. Nide'den Levent ve Adaşı Levent. Maşallah, mesajların maşallah var ama.

0: pembe.
1: Geldik beraberliğimizin sonuna. Burada muhabbetimizi virgüllendiriyor. Huzurlarınıza naylıyorum arkadaşlar. İlgi alakanıza çok çok teşekkür ediyor. Ve her zaman olduğu gibi her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. 22 saat sonra tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Duaları kabul eden, Rahman ve Rahim olan, hüküm ve hikmet sahibi Allah'a emanet olun.
2: Atadan müzik ziyafetini dinlediniz. Atadan müzik ziyafeti.

kaçıncı gece gündüze devrediyor da sen gelmedin. Köprü altına gizlenmiş çaresiz duygularım, gelip geçenden habersiz. Sevemedim bu kalabalıkta yalnızlığı, hayır görmemiş gözlerden. Düşüyorum sessiz. Yaşadığımı alıp verdiğim nefesten anladım.

sokaklarda dolaşmak istiyorum bu gece. Yağmurlarda sanmak, rüzgarlarda savrulmak, serserice sokaklarda dolaşmak istiyorum bu gece. Bu gece yandım, bu gece, bu gece yandım.